şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım, ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar, dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var, diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır, dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasasıyla ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak, dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki geldi. Meis adasında askeri varlık kabul edilemez, denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD, Polonya'da askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikeleri ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da

0: Yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Hangimiz fotojenik?
1: Doğan Canlı yayında.
2: İnsanlara, insanı sevenlere, herkese günaydın.
3: Laflara bak. Bak bak, Orhan Gencebay sanırsın bana. Arkadaşlar hazır mısınız?
4: Peki hadi bakalım o zaman Fikri abla, tamam. Sana emeklilik hayatında başarılar diliyorum.
5: Teşekkür ederim canım. Seninle konuşmak çok güzel bir şey.
4: Sağ olasın. Koltukların yerini değiştirirken çok fazla sürtme yere iz kalıyor.
3: Tamam.
6: Günaydın.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu düğünü neden bu kadar aceleye getirmişler? Haberin var mı senin?
6: Ay hiç bilmiyorum. Senin haberin var mı?
4: Gel gel, kimse duymasın. Kız hamileymiş.
3: Ah, vallahi benden duymuş olma. Ben de Makbule'den duydum. Ben zaten bak karnına bakarsan bir 3 ayı var belli. Hafiften gaz diyorlar da ne gazı be çocuk o işte belli. Gaz böyle yalan, yuvarlak yalan, mı olur? Yalan. Ya ay dur, anası geliyor. Necda Hanım merhabalar. Ay nasıl güzel gelin olmuş kızınız değil mi? Ayşenur bir şey söyle Ayşenur.
7: Aa merhaba, nasılsınız?
8: Ay iyiyim kızım, sen nasılsın?
7: Ay teşekkür ederim. Kızınız da çok güzel olmuş.
8: Sağ ol. Darısı başı. Darısı başı. Ya biraz gaz var ödem. Renkli oldu da yeni.
7: Ay heyecanlandı heyecanlandı.
8: Heyecandan oluyor böyle.
7: Oluyor mu şöyle? Karnı taş oturanlar da var.
8: Ben menopozdayım, benden geçtim. O yüzden ben bilmiyorum.
1: Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde başlayan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 18 Eylül, günlerden cuma. Hayırlı cumalar, yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik. Tut şunun ucunu düşüyelim abi. Falanlara filanlara düşüyelim abi.
2: Bırak bu işler falan mı abi?
0: Neydi ya? Ne reklam olduğunu hatırlıyorum da sözlerini hatırlayamadım. Neyse, evet. Ne yapıyorsunuz dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün olsun her birimiz için. Her program başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınızla yayınımıza dahil olabilirsiniz. WhatsApp'tan önce bir selam sabah faslımız var. Yani nedir bu? Ben geldim, buradayım. Bir odanın içinde duvara bakarak konuşuyorum ama beni kim bilir nerelerden dinliyor şu anda. Hem Türkiye'nin farklı coğrafyalarında hem dünyanın farklı ülkelerinde şu an sesime kim nereden eşlik ediyorsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Özellikle uzunca zamandır dinleyip asla bir yaşam belirtisi vermeyen, hiçbir şekilde dahil olmayan sevgili dinleyicilerim. Ayıp olmuyor mu? Öyle laf dinler gibi. He? Hadi siz de dahil olun. Beraber yapıyoruz bu programı. WhatsApp hattımızın telefon numarasını söylüyorum. Kaydedin, buradan yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0531 785 9080. 0531 785 9080. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağımıza yani. Evet, hadi önce minnoş bir ara, hemen ardından yoklama mesajlarıyla muhabbetimiz başlasın. Hoş geldiniz. Burası

0: Türkiye'nin
1: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Hiç bana bakma. Sevgili dinleyicilerim, önce yoklamamızı alalım, ondan sonra telefon bağlantılarıyla muhabbete geçeceğiz. Sadece 15 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper reklam. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
2: Evet, bir şey yapacaktım, yarım saatte inşallah yaparım. Ha tamam, yaptım. Mırıldandım ya, bir kuple çalayım bari. Amanın da amanın, kim gelmiş? Ay.

Şarkı edince aklıma şey geldi. Şahan Gökbakar'ın Dikkat Şahan Çıkabilir diye bir programı vardı. Orada böyle türlü parodiler, skeçler yapıyordu. Türlü karakterler vardı. Ve Hepsi grubu aslında 4 kişi değil 5 kişiliktir. Ben 5. üyesiydim diye bir işte genç kızın tiplemesini yapıp Hepsi grubunun gerçek üyeleriyle de onları da skece dahil ettiği videolar var YouTube'da. Hepsi Şahan Gökbakar falan yazsanız çıkar. Ya çok komik. Geçen gün bir daha izledim. O kadar komik ki. Ve yıllar sonra Gülçin'in göstermiş olduğu tutumu birebir o dönem Şahan gösteriyor programda. Bayağı herkes altına yazmış. Şahan aslında Gülçin'miş meğerse diye.

Özcan yazmış Bursa'dan, selamlar, günaydın. Soğumaya başlayan İsveç'ten günaydın diyor Yasemin, selamlar. Mutlu programlar Sakarya Akyazı'dan günaydın diyor sevgili Yaşar, günaydın. Yine çayı koyarken senin programı dinlemek için açtım radyomu. Ve 15 yıldır güne başlarken kulağım sende demiş. Bu doğru mu ya İnci? 15 yıldır. Yemin et.

Ay resmen genç kızlığımız. Konya'dan Selman günaydın. Ankara'dan dolmuşçu Mustafa. 12 yıldır kulağım sende. Buradan apayrı sevdiğim Merve'me selamlar, onu çok seviyorum demiş. Apayrı sevdiğime. Ankara'dan dinleyenlere bir sürprizim olacak önümüzdeki günlerde. Haberiniz olsun. Evet, şimdiden yazacaksınız biliyorum. Aman sen de anca Ankara'ya git diye öyle denk geliyor arkadaşlar. Ne yapayım, Ankaralılar bu konuda daha cevval. Güzel bir etkinlikte buluşacağız gibi görünüyor. Çok kısa bir süre içerisinde şimdiden bu kadarını söylemiş olayım. Adana Pozantı'dan Yasin diyor ki haset ve fesat olanlar hariç herkese günaydın. Yasin kim diyor ki ben hasedim fesadım? Ha? Zaten değil mi? Hayırlı cumalar. Konya'dan Aksaray'a gidiyoruz. Üç kafadar Ethem Muhammed Resul. Yollardayız. Senle yol hızlı bitiyordu ancan demiş. Abi eyvallah, iyi yolculuklar. 35 yaş üstü bir birey olarak şu an sayende keyfime denecek yok diye Helsinki'den dinliyor Tuğba. Şey yazmış altıda. Hiç bana bakma. Hiç bana bakma. Aa. Tuğba. Helsinki, 10 point. Tuba da çok eski dinleyicim. Ankara'dan Tülay, hemşireyim, işe gidiyorum. Benim gibi hemşire olan arkadaşım Sezen ve İsmihan ablaya da selamlar demiş, günaydın. Ünye'den yazmış sevgili Adem Kurt. Bir fotoğraf yollamış bana, puslu, sisli ve anladığım kadarıyla biraz da yağmurlu bir sabah var Ünye'de. İlker yazmış, tüm dinleyenlere ve radyo ekibinize günaydın Doğancan demiş. Radyo ekibi de değil, ben var şu an stüdyoda sadece. Bir de dışarıda teknik müdürümüz Namık Bey buradadır. Bu saatte kimse yok ya. Benim yayınım bitiyor, millet anca doluşuyor geliyor. Vallahi anca. Ondan sonra neymiş vay efendim. Neyse. Yani dükkanın kepenklerini biz açıyoruz. İbrikle toz kalkmasın diye kapıya da biraz su döküyoruz. Aynen. Ankara'dan Kerim, annemle okul yolunda seni dinliyoruz, günaydın demiş. Erzurum'un Şenkaya ilçesinden selamlar Doğancan. Lokantamız var, her sabah güne senle başlıyoruz, müşterilerime senle günaydın diyorum diyor sevgili Muammer, günaydın. Erzurum'a da selam. Danimarka'dan Gülcan. 2017'den beri dinliyorum. Balıkesir Burhaniye'den selamlar. Bu sabah işe Schengen vize işlemlerim için geldim. İstanbul yolunda dinliyorum seni demiş. Ben de bu yayın bittiği gibi Topoli Poli Asıl Serti. Evet. Pazartesi sabah yayınım canlı değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pazartesi sabah eski programlardan bölümler burada olacak ama salı yayındayım. Yani öyle uzun uza diye gitmiyorum. Kimse bana laf etmesin. Hiç bana bakma. Hiç bana bakma. Evet, bugün aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de yaptığımız gibi bir aksiyonumuz var. Bir dinleyicim benden bisiklet kazanacak. Nasıl olacak? Az sonra. Benden bisiklet kazanmak isteyenler Salkano'dan, ha bu arada öyle dandik dundik bir şey de vermiyoruz. Kardeşim okutursunuz en kötü binmezseniz de. Bisiklet kazandıracağım size, nasıl olduğunu da birazdan duyuracağım, haberiniz olsun, dinlemede kalın. Bugünün yayın konu başlığı her cuma günü fix menüdür bizde. Yani diğer günlerde böyle farklı farklı konular olabildiğince işlemeye çalışıyorum ama her cuma sabahı hafta sonuna da ilerlerken belki bu konuştuklarımız birilerine fayda sağlar diye düşünerek birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Bugün öneri tavsiye günü. İzlediğiniz bir dizi, film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, yediğiniz bir yemek, memleketlerinize dair herkesin bilmediğini öngördüğünüz bir şey ya da illa böyle bir deneyim olmak durumunda değil. Arkadaşlar bakın, ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim. Size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan özet bir şekilde önerilerinizi mesaj olarak da yollayabilirsiniz. O da 0531 785 9080 numaralı hattımızdan. Birbirimize akıl veriyoruz. Haydi bakalım.

Problemli, saçma sapan, insanı yoran toksik bir ilişkidense kaliteli bir yalnızlık her zaman tercihtir diye bütün yalnızların avuntusunu bir kez daha dile geçiriyor mu? Hemen 3-5 mesaj daha paylaşıyorum. Telefonlara da geçeceğiz artık ufak ufak. Ondan sonra vay efendim benim mesajım niye okunmadı diye bana çemkirmeyin okuyabildiğim kadarıyla. Şöyle hızlı hızlı bir göz atalım bakalım kimler kimler nerelerde? Ankara'dan Gül, eşim ve kızımla seni dinliyoruz. Kendim için biyopsi yaptırmaya gidiyorum, çok korkuyorum, seninle sakinleşiyorum demiş Gül. Bir şey çıkmayacak, bir şey çıkmayacak, rahat ol. Konya'dan Volkan, günaydın, selamlar. 8 yıldır Çerkezköy'e gidip gelirken dinliyordum seni. Ben de o hayat belirtisi vermeyenlerdenim ama artık daha aktif olacağım söz demiş Semih. Hoş geldin. Günaydın. Selamlar, ben Eyüp. Mustafa Bey'le İstanbul Maltepe'den Sultanbeyli'ye uzun bir yolculukta seni dinliyoruz demişler. Malatya'dan oğlum Akif ve kızım Azra ile her sabah okul yolunda sendeyiz demişler. Fatih yazmış, her sabah kulağımız sende Doğancan. Fransa Metz'den selamlar, bonjour diyen sevgili İsmail, sana da bonjour.

0: Eser, aldarmadan al dolu dizgin ruhum bedenime dar.
1: Burayı koymamışlar, o yüzden ben koyuyorum her seferinde.

0: Bisikleti duyunca selam vereyim de teker dönsün demiş Ömer Faruk. Birazdan onun detayları az sonra. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Şimdi kısa bir ara, hemen ardından telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayacağız. Yayına katılmak isteyenler telefonları rastgele alıyorum. Bu arada arayıp telefonumuzu kimse açmıyor diye bize sayan söven varsa öncelikle onlara aşık olsun. Eğer açılırsa anlayın ki zaten yayındasınız. Ön görüşme yapmıyorum. 0212 368 62 12. Reklam bitince arayın yani. Şimdi boşu boşuna bak, reklamdayken arayıp açmıyor diye kudurmayın yok yere. Kısa bir ara.
1: Türkiye'nin 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Yerinde, yerinde dur,
1: o seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri ve artık telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayabiliriz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor, bize ne gibi öneriler, ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımız. Ya da ya ne öyle mesaj falan ya, ben arayacağım, ben seninle konuşacağım diyenler de 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Ay diyor ya, bir şarkı vardı. Volkan mıydı onu söyleyen? Ananı yiyorlar ye ye. Ananı. Neydi o? Bir bakayım ona. Tövbe estağfurullah. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Gizem benim ismim. Nasılsın Doğancan?
0: Sağ ol Gizem. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Ben deyim. Şu an Mersin'den arıyorum ama ben seni Türkiye'nin başka şehirlerindeyim diye kendi aramıştım.
0: Ya neden aynen, başka şehirlerdeydin?
1: Orada görev yapıyordum. Oraya tatile gitmiştim. Sabah erken kalkıyorum aynen. O yüzden bir şehirden tanıyamazsın diye söyledim.
0: Hadi bakalım. Ne iş yaparsın?
1: Diş hekimiyim. Belki şimdi tanırsın.
0: ama böyle gezici diş hekimi olur mu ya? Eşin de o zaman memur ve o sebepten mi geziyorsunuz?
1: Yok. Ben öyle biraz başına buyruk bir insan oldum. Eşimlerle o sabit.
0: Anladım. İyi hadi bakalım Gizem. Nedir acaba önerin? Senle siftahımızı atalım. Dişinizi fırçalayın.
1: Onu benden önce yapmışlardır. O konuyu geçiyorum artık yıl 2026. Benim önerim sosyal medyadaki akım adındaki saçma sapan etkinliklere katılmayın.
0: Özellikle mesela?
1: Gençler.
0: Mesela?
1: Mesela senin için değerli, kıymetli, özel bir şeyin kırılmış, parçalanmış, kaybolmuş gibi yapay zeka fotoğraflarıyla şakalaşmayın.
0: He, ne oldu peki, sana bununla ilgili bir şaka yaptı da rahatsız mı oldun?
1: Aşırı rahatsız oldum.
0: Ne oldu?
1: Bu bir. Ya bir sene boyunca borcunu ödediğim cihaz var. Diş hekimi dinleyenler varsa biliyorlar bizim bu cihazların euro bazındaki karşılıklarını. Benim de iki küçük çocuğum var. Onların peşinde koştururken bir arkadaşımın da babasının için yoğun bakımda görüşürken cihazın kırılmış bir resmini attılar. Yani onu tolere edebileceğim, kaldırabileceğim bir an değildi. Çok büyük bir tepki vermiş oldum. Normalde şey demem lazımmış. Canın sağ olsun falan demem ve bunu videoya çekip eğlenmemiz lazımmış.
0: Ama sen tabii ortalığı ayağa kaldırdın. Siz gerizekalı mısınız ya? Bunu nasıl yapayım? Ben de falan olunca tabii tatsız oldu.
1: Aynen öyle tatsız oldu yani. Şakanın bir yeri var, akımın da bir yeri var. Bir de bir akım daha beni çok rahatsız etti. Okullardaki çocuklar işte üstlerine kolonya döküp birbirlerini tutuşturup işte video çekip kolonya da...
0: Hiç görmedim böyle bir şey. Kız şimdi okula giderken çocuklar dinliyor. Yok, bilmeyenlerin de şimdi
1: sakın
0: aklına soktum.
1: Sakın parçalarım onları.
0: Olmaz arkadaşlar, böyle şeyler şaka değil. Bunlar komik değil, yapmamak lazım.
1: Ya bir sürü zaten Sağlık Bakanlığı veri paylaşmış kaç tane çocuk yandı diye. Böyle bir akım olabilir mi zaten?
0: Ben hiç görmedim ya. Haberleri de izliyorum oysa ki. Gerçi ben sadece neyse. Gizem peki sağ ol. O zaman bir şey soracağım sana. Ben geçen gün Instagram'da görenler vardır. İnternette bir tane cihaz gördüm, sana sorayım. Cihaz da ucuz, böyle 1300-1400 lira falandı. Hani bu işlem için ucuz bu arada.
1: Evet.
0: Şey, böyle minik bir aparat, şarjlı. Bir tane içinden kutudan bir jel çıkıyor. Önce o bir toz çıkıyor, diş temizleme tozu. Onunla dişi temizliyorsun. Sonra o jeli dişine sürüyorsun ve o cihaz böyle mavi kırmızı ışık veriyor. Ağzında bir 15 dakika bekletiyorsun. Dişinin renk tonunu, işte diş beyazlatma seti diye geçiyor. Biraz açıyor diye bir şey var. Ben sanki böyle bir şey...

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar, dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var, diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldığı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır, dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koç arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasasıyla ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak, dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis ziyaretine tepki geldi. Meis adasında askeri varlık kabul edilemez, denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD, Polonya'da askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikeleri ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
4: Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz,
4: Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızdan itibariyle Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz ve artık zamanı geldi. Bugün size Salkano'dan bir bisiklet vereceğim demiştim. Okullar açılmadan önce böyle güzel bir hediye olsun dedik. Şimdi de okullar açıldı. Belki siz de ne bileyim çocuğunuz için ya da bana ne be ben kendim süreceğim de diyenler olabilir. Sizlere Salkano'dan bisiklet hediye ediyorum. Bu bisikleti kazanmak için yapmanız gereken tek şey, burada belki bazı dinleyicilerim biz zaten karnaval kullanıyoruz biz niye kazanmıyoruz diyebilirler ama şöyle bir detay da verebilirim size. Üyelik sıralamasına göre yapacağız. Şu dakika itibariyle 8'e 10 geçiyor. Şu dakika itibariyle karnaval uygulaması yüklü olmayanlar karnaval uygulamasını indirsinler. Beni dinleyenler, üyeliği olmayanlara sesleniyorum şimdi. Karnaval bende yüklü ama üyelik yapmadan dinliyorum da diyebilirsiniz. Çünkü o da mümkün. Uygulamada üyelik için bir şart yok ama üye olanlar arasından, orada bir profil oluşturanlar arasından. Geçen de böyle kaçıncı kişi, 79. kişiye mi vermiştim değil mi? Öyleydi sanki. Bu sefer biraz daha hani şansın seyrini değiştirme adına kaç yapalım? 154 diyeyim mi? 154. karnaval uygulamamızı indirip üye olan dinleyicime Salkano'dan bisiklet hediye ediyorum. Bu kadar kolay. Bedava bu arada, korkmayın. Yani üyelik oluşturmak için de para falan istemiyor sizden. Karnaval uygulaması yüklediyse indiriyorsunuz ve üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Eğer üyelik oluşturanlar arasında 154. kişiyseniz bisiklet kazanma şansınız mümkün. Kazananları da yarın Instagram'daki Süper FM sayfamızın story bölümünü takip edin. Yarın öğle saatlerinde kazanan kişi açıklanmış olacak. O yüzden ben kazanmak isterim bir deneyim şansımı diyenler karnaval uygulaması yüklü değilse indirin. Yüklü olup da üyeliği olmayanlar da artık şimdi böyle kafanızdan bir matematik hesabı yapın. Dur bakayım şu anda herkes üyelik yapıyor olsa böyle bir 2 dakika mı geçer acaba 150. kişiye 154. kişiye falan diye böyle artık iç sesinize göre bakalım şans kime gülecek. Martin.

Metin yazmış. Bizim zaten üyeliğimiz var. Biz eşek miyiz yazmış. Estağfurullah. Metin, size de başka aksiyonlar yapacağım önümüzdeki günlerde. Yahudi aklı buna da çözüm buldu sanırım. Silip tekrar yüklemek sayılır mı Doğancan demiş Mine. İnan bilmiyorum. Deneyin. Yani...

0: merhaba, Cansel Yunanistan'dan dinliyormuş. Her sabah burada da kulağımı sende, çok komiksin demiş. Yunanistan'ın alan kodu artı 30'muş bak, ilk kez gördüm.
1: Kız ben de geliyorum bugün Alexandropoli.
0: Alexandropoli deyince daha havalı geliyor kulağa ama tüm Türklerin bildiği üzere aslında Dede Ağaç. Geçen kimle konuşuyordum ya? Dedim hafta sonuyla ilgili bir şey söyledi ya. Şurada şunu yapsak dedim, ben hafta sonu Dede Ağaç'a gideceğim dedim. Aa, Çanakkale'ye mi gidiyorsun dedi. Görkem, çift panel mantıklı. Siz alışıksınız.

0: Hadi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
0: Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Kimsin sen?
1: Sude Nur ben.
0: Sude Nur, kaç yaşındasın?
1: Ya bak, bu soruyu daha önce de sormuştun bağlandığımda.
0: Büyüdün mü bari?
1: 25 yaşındayım. Hayır.
0: Kaç, 25 mi?
1: Evet.
0: Ya yalan söylüyorsun ya.
1: Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kadın sesleri üçe ayrılır. Soprano, mezzo, soprano, alto.
0: Evet.
1: Yani ben soprano olabilirim gayet.
0: Seninki ses tının, tonun falan değil, konuşma uslubunla alakalı. Sen biraz böyle böyle. Yani ben ne sopranolar tanıyorum, hiç de böyle böyle değiller.
1: Ya.
0: Sude, ama bu güzel bir şey. Ben hani bunu şey yapmıyorum, dalga geçmiyorum, yanlış anlama. Ama şey, ne bileyim, ben dörde gidiyorsun gibi duydum sesini.
1: Yok yok, dörde gitmiyorum.
0: Anladım. Kaça gidiyorsun? Tanıyalım ya da hatırlayalım, bağlanmışsın demek ki daha önce. Ne iş yapıyordun, evet, evet, Sude?
1: Kur'an kursu öğreticisiyim Osmaniye'de.
0: Ama sana bir şey, sen böyle güzel okursun ha. Böyle şey, ne denirdi ona, makamlı okumaya?
1: Tecrit.
0: Tecrit, evet. Güzel tecrit yaparsın sen. Ses tonun çünkü böyle hani şey, o ses oyunlarını yapmaya müsait.
1: Evet.
0: Bugün de cuma, yapsak mı acaba diyeceğim de şimdi Sirtaki yaptık daha yeni ya. Bizim bir tane şey var ya, Hafız Nurettin, denk geldin mi? Ona bazen yayında böyle gazeller okutuyordum.
1: Evet evet.
0: Kız ne, konuşasın mı yok ne?
1: Evet, duymuştum evet.
0: Allah Allah ya.
1: Denk geldim.
0: Peki Sude, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Önerim aslında çok idealist olmamalıyız bence.
0: Neden?
1: Çünkü ben yeni memurum, yani bir yılı aşkın süre oldu, yani yaklaşık bir yıl.
0: Pardon
1: oldu.
0: Çok özür dilerim, hemen herkes yazmış tabi, tecrit demişim ben, sen de evet demiştin, tecvit olacak doğrusu.
1: Ben mi yanlış duydum?
0: Olabilir, bütün şey benim, özür dilerim, tecrit o değildi, tecrit etmek derler değil mi, doğru, tecvit doğrusu. Ay, herkes evet, her şeyi ne kadar iyi biliyor maşallah, biraz da yapsanız keşke. Neyse. Niye idealist olmuyoruz?
1: Çünkü böyle ben ilk başta memur olduğumda dediler ki seni müftülükte bir bölüme alalım dediler.
0: He.
1: Ben de dedim ki, ben dedim işimi yapmak istiyorum, böyle emekli memurlar gibi masa başı iş yapmak istemiyorum dedim.
0: Hı.
1: Şimdi kurstan kursa dolanıyorum.
0: Hı.
1: Kadro görev yerimde öğrenci yok.
0: Yani şu an aslında bu idealist yaklaşımımdan dolayı çok daha fazla yoruluyorum. Ne gerek vardı, aynen, otursaydım masamın başında mı diyorsun?
1: Aslında o masada işte o kadar pasif bir iş değilmiş. Yani onda da aktifmişiz.
0: Hmm.
1: Yani sandığım gibi değilmiş.
0: Evet.
1: Öyle.
0: İyi, Allah kolaylık versin bacım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın, sağ ol, eyvallah. Ne yapsın kız? Ne yapsın? Bir telefon daha alalım ya. Bir telefon daha gelsin. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Karar da benim, dönüyorum. Mesajlarını sokuyorum. Hocam, Allah'a emanet be. Teşekkürler yazmış Cafer. Bak, Yahudi aklı buna da çözüm bulmuş. Çocuk sesli İmam Hatip mezun öğretmiş diye Hakan yazmış. Bu arada bir ikidir okuyorum bu Yahudi aklı diye. Bilmeyenler için söyleyeyim, ne oluyor, hayırdır ya, Doğancan böyle konulara girmez falan. Ruhi Çenet çok güzel bir iş yapmış ki, yani Türkiye'deki YouTube sektörünün bence daha kaliteli olmasını sağlayan ender adamlardan bir tanesi. Çok güzel içerikler hazırlıyor. Harika belgesel niteliğinde videoları var ki milyon milyon da izleniyor zaten. Ki ilk YouTuber'lardan da galiba, değil mi? Bayılıyorum onun videolarını izlemeye. Neyse, Amerika'da bir Yahudi topluluğunun olduğu bir kasabada yaptığı bir video sonrasında Amerika'da bildiğiniz ayaklanmalar çıktı. İşte normalde bu yasak ama biz bu yasağı şu şekilde deliyoruz temalı, kendilerince işte Yahudi aklı buna da çözüm buldu diye içerikler var. Onun geyiği dönüyor da şimdi sosyal medyada. Bilmeyenler için onu da söylemiş olayım. O videoyu da mutlaka izleyin.

Doğancan fark ettin mi? Kızın enerjisi sona doğru iyice söndü yazmış biri. Ben ne yapayım? Bir şey yapmadım. Hadi gelsin bir telefon daha. Alo. Alo.

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Bursa'dan Çiğdem ben.
1: Hoş nasılsın? Geldin, sağ ol.
0: Hoş bulduk.
1: Çiğdem, şakası yapacaktım da onu nasıl yapsam diye düşünüyorum. Dur bakayım, neyse boş ver ya. İzmir'de çekirdeği Çiğdem diyorlar ya. Yani sen hani evet. İzmir'e gitsen seni çok severlerdi gibi bir şey mi desem acaba? Evet, Çiğdem kötüydü, boş ver. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
0: Seramikle söyleyen var, el yapımı seramikle porselen ürünler yapıyorum.
1: Hadi.
0: Ama reklam yapmak için aramadım yani.
1: Bak böyle diyor ki ben kendi gönlümle yapayım diye ayağını yapıyor. Ya yerim Anadolu, ben Karslıyım Çiğdem, yemem. Evet, peki bu böyle şey workshop gibi şeyler mi yapıyorsunuz yoksa düzenli kurs yerleriniz mi var?
0: Düzenli kurs yerlerimiz de var. Workshop da yapıyoruz. Üretim de yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi çıkartıyoruz. Şeflerle çalışıyoruz. Restoranlarla çalışıyoruz. Böyle bu şekilde biz yol tutturduk kendimizi.
1: Sen nasıl başladın? Çünkü bu işlere böyle başlayan insanların hayat yolculuğunda bir kırılma anı oluyor da bunun. Çünkü bu ekstra sabır ve konsantrasyon isteyen bir alan ya. Bana fenalık geliyor. Biz de böyle 3-5 arkadaşlarla gittik günlük workshoplara falan. Hı-hı. Şiştim ben artık. Ben genelde yarıda bırakıyorum. Tamam diyorum, ben kapıda bekliyorum, hadi bitirin gelin siz diye. Ben getiremiyorum sonunu. Sen ne oldu da artık ben bunlarla uğraşacağım dedin?
0: Yani zaten genel olarak çok sabırlı bir insanımdır. Pandemide biliyorsunuz hepimiz evlerde boğulduk. Ondan sonra benim dedim bir şey yapmam gerekiyor. Normalde kamu yönetimi mezunuyum.
1: Evet.
0: Bir hobi edinmem gerekiyor. Çocuğum küçüktü. Hani bir dışarıya atmam gerekiyor.
1: Yani 3-5 senedir yapıyorsun yani.
0: Tabii tabii. Yani pandemiyle birlikte pandemi sonunda başladım. Bir kursa başladım. Hani hobi edinmek amaçlı. Bir sene kursa gittim geldim. Sonra hocamın atölyesinde üretim yapmaya başladım, kendi üretimimi. Sonra orada dersleri vermeye başladım. Son bir senedir de kendi atölyemi açtım.
1: Helal
0: bir
1: olsun.
0: Arkadaşımla beraber orada böyle güzel, güzel bir şekilde çalışıyoruz.
1: Sen anlatırken bir yandan da bakalım biz ne söyle yaptığın ürünleri göreceğimiz sayfayı. Merak ettim.
0: Lotus.ceramik.
1: Lotus.ceramik.
0: Art stüdyo diye geçiyor,
1: evet,
0: ama ceramik
1: yerinde
0: çıkıyor.
1: Handmade ceramik İstanbul diyor. Bu değil herhalde. Lotus.
0: Yok, o değil.
1: İki C'si Lotus. Var bunun. Ha tamam şey Lotus.ceramik Art Stüdyo.
0: Evet.
1: Çiğdem
0: evet,
1: Şahin. Evet. Heh gördüm. Evet.
0: Aa, güzel mi Doğancan?
1: Güzel de neye yaradığını anlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Dur bakayım. Bu ne mesela? En baştaki çok güzel bu. Bir tane böyle çanak ağzı yamuk olan var ya, çok güzel.
0: Evet. Ya hepsi aksesuar aslında. Büyük aksesuarlar çalışmayı çok seviyorum.
1: Evet, bunlar hepsi. Yani şey değil. Böyle hani günlük kullanımda çanak çömlek değil, aksesuar olarak tasarım.
0: Evet, evet.
1: Bu
0: evet,
1: ağzı yamuk de olan çanak ne kadar? Çok güzel. Söyle kız.
0: Güzel.
1: Niye fatura kesmiyor musunuz? Niye söyleyemiyorsun?
0: Kesiyoruz. Tabii ki de kesiyoruz.
1: Ama işte 10 bin liraysa 1000 lirasına abi kesiyorsun.
0: Yani evet.
1: Aa evet dedi. Bütün benimlerin dikkatini. Bir dakika. Maliye Bakanlığı bütün benimlerin dikkatini. Bütün benimlerin dikkatini. Niye? Hep kara aydarı mı alsınlar? Biraz da kara çiğdem. Neyse. Beğendim ha. Güzelmiş. Nerede sizin çıkan? Bursa'daymış.
0: Bursa'dayım evet. Senle tanışmıştık aslında Bursa'ya geldiğinde. Kızımla beraber gelmiştik.
1: Öyle mi? Ne
0: evet,
1: güzel. Kız
0: uzun
1: bak,
0: zamandır.
1: Bakıyorum yaptıklarına. Vallahi helal olsun. Çok güzel. Tebrik ederim. Çiğdem nedir acaba önerin, tavsiyen?
0: Benim değil de kızımın önerisi var. Ben onun için aradım. Kızacaksın diye de çok korkuyor bir yandan.
1: Ne için?
0: Ama o konuşmak istedi.
1: Ha benden
0: işte
1: mi korkuyor?
0: Bağlanıyor. Evet,
1: aşk
0: olsun. Bağlanıyor diye
1: tamam ver.
0: Ya.
1: Hadi ver
0: tamam,
1: hemen.
0: Tamam veriyorum. Hadi görüşürüz.
2: Ay. Alo.
1: Annene söyle, polis dinleyicilerin mesajı yollamış de. O anlar şimdi. Duydu mu? Ha duydu. Hoş geldin. Evet. Nedir acaba önerin?
2: Benim iki tane önerim var. Birincisi bir kitap serisi var. Köpek Adam. Çocuklarınıza bence okutun. Hem hayal gücünü geliştiriyor. Hmm. Hem de çizimini de geliştiriyor. İkinci önerim de...
1: Dur anlayalım ama tam doğru. Köpek Adam kitap serisi değil mi?
2: Evet, çizgi roman serisi.
1: Tamam evet. İkinci önerin ne?
2: İkinci önerim de çocuklarınızı manifest konserine götürün.
1: Seninkiler seni götürmedi diye mi bunu öneriyorsun?
2: Yok, götürecek.
1: Sevdin, eğlendin o yüzden diyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Kimle gittin sen?
2: Annemle gittim.
1: Çok eğlendin değil mi? Keyifliydi.
2: Evet.
1: Evet. Toz pembe dişlerle. Hadi söyle. Kafayı bozdun.
2: Bozdum sen o dişlerle.
1: Ne?
2: Toz bende. Acele
1: etme. Sıkı aşkın. Peki Ajda Pekkan manifestin neyi?
2: Müdürü ama aslında neyse.
1: Müdürü doğru. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Bu arada mali müşavirim de yazmış. Hemen maliyeye haber veriyorum yazmış. Abi ben de bak fişleri getirdim. Birazdan yayın bitince kargoya vereceğim. Onları bak tek tek işle kurban olayım. Bunun şeyi azmış. Bunun KDV'si düşükmüş. Uğraşamam deme. Bak yayında adam toplar gelir basarım ofisine. Teşekkürler Emre abicim. Kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 40 puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Son yılların herhalde en büyük hiti bu şarkı değil mi? Sefo ve Demet Akalın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. Eğer varsa sizin de arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir mevzu, buyursunlar. 0212 368 62 12. Kendini ifşalamak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen, nedenini bilmeyenlerin radyo programı
3: Doğan Canlı yayında.
4: Arkadaşlar, uyumayın.

0: Telefonda bakalım kimler nerelerde. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Edirne'den Cihat.
0: Hoş geldin Cihat. Edirne'den mi dedin?
1: Hoş bulduk. Edirne merkezi.
0: Evet. Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Valla ben 2023'te emekli oldum. Çalıştığım firmada çalışmaya devam ettim. Sonra firmanın işleri kötü oldu diye mecburen ayrılmak zorunda kaldım. 30 sene olmuş çalışalı. Hayata dair çok şey yarım kalmış.
0: Abi selam verdik, borcu çıktık ya. Ne iş yapıyorsun dedim sadece. Sen ne ağla, hemen hazırmışsın ha ağlamaya.
1: Vallahi,
0: abi unutma, herkesin bir derdi var. Evet, şu anda mevcutta evet. Çalışıyorsun ama bir yandan.
1: Yani şu an bir şeyler arıyorum ama bunun yanında oğlumla ilgileniyorum, evimle ilgileniyorum, güzel. Ailemle ilgileniyorum şu anda böyle.
0: Hadi bakalım, güzelmiş. Peki bugün öneri tavsiye günü, nedir acaba önerin?
1: Benim önerim sana olacak.
0: Aha. Ne?
1: Dede Ağaç'a gidiyormuşsun.
0: Evet.
1: Dede Ağaç yerine eğer gidersen Fanari diye bir yer var. Gümülcine'de. Bir balıkçı köyü. Fanari.
0: Ay, Gümülcine'ye gidemem şimdi. Ben direkt Dede Ağaç'ta takılacağım abi. Seviyorum ben orayı.
1: Ama Fener diye, bizdeki karşılığı Fener. Ben sana tavsiye ederim orayı. Şiddetle tavsiye ederim. Çok beğeneceğine eminim.
0: İstemiyorum abi. Gümülcine'yi çok duydum bu arada. Ne kadar sürüyor Dede Ağaç'tan?
1: Ya en fazla yani 45 dakika falan sürer ama Gümülcine'ye değil de Gümülcine'nin bu sahil kısmında Fener diye bir yer. Yani ben Dede Ağaç'tan daha çok beğendim orayı.
0: Öyle mi
1: senin
0: diyorsun?
1: Senin de beğeneceğine emin olduğun için söylüyorum.
0: Bir bakayım yolda... o zaman. Hiç böyle incelemedim ama çok öneri olarak geldi bana da. Bir bakayım hafta sonu belki böyle bir 45 dakika uzak değilmiş.
1: Portalagos diye böyle küçük bir ada var orada yol üzerinde. Küçük böyle bir ada. İşte onların şeyler üzerine, kazıklar üzerine böyle bir yerler yapmışlar filan. İşte oraları da çok keyifli. Fotoğraf yerleri filan.
0: Güzel. Yediğimiz kazıklar yetmemiş de. İyi peki Cihat abi, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın Doğan Can.
0: Günaydın.

0: daha gelsin reklama gitmeden. Kim var hattımızda? Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Amasya'da Mustafa ben.
0: Hoş geldin Mustafa. Amasya'ya da hiç yolum düşmedi valla. Çok merak ediyorum orayı da.
1: Bekleriz, çok güzel.
0: Ve Amasya'dan bahsedenler hep böyle şey diye bahsediyor. Ay çok güzeldir Amasya'mız diye. Hep böyle bir şey var yani Amasya'ya dair. Özellikle tabii ki hani aidiyet duygusu eğer Amasyalıysa bahseden kişi çok böyle sitayişle bahsediyor. Sen mesela ne diyebilirsin Amasya ile ilgili?
1: Amasya'nın özellikle bu İslam'dan önceki dönemlerdeki Roma'dan kalma tarihi eserleri, ondan sonraki Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki sonrasındaki cumhuriyetin kurulmasındaki temel taşlarından olduğu için çok tarihi bir şehir. Önerebilirim. Doğası da çok güzeldir.
0: Doğru.
1: Şehrimizin ortasından güzel bir yeşil ırmağımız geçer. Tarihi yalı boyu evlerimiz vardır. Öneririm açıkçası.
0: Abi ne güzel, hemen şak diye verdin ChatGPT gibi he. Güzel. Bak aslında bunları biliyor olmak lazım. Doğru. Orası yani coğrafi konumu itibariyle çok zengin bir coğrafya ama galiba işte reklamı, PR'ı o kadar diğer bazı evet. şehirlerimiz gibi yapılamıyor herhalde. Amasya deyince bir tek ne diyorlar? Elma. Yani olur mu aslında bu kadar büyük binlerce yıllık bir tarihi olan bir yerden bahsediyoruz. Ben de bu arada böyle Amasya muhabbeti yapıp Amasyalıların da gönlünü fethetmek üzere bir operasyon hayır, çektim şimdi. Şimdi gelelim konumuza. Nedir acaba önerimiz, tavsiyemiz?
1: Sanki biliyormuşsun gibi söyledim. Benim önerim şimdi şöyle insanlarda vardır. Hep böyle işte şu şehri görün özellikle yurt dışında işte Avrupa'ya gidin. Benim önerim de senin söylemenle alakalı. Anadolu'daki mesela ben hiç görmedim birkaç şehri bu yaz tatilde gittim. He. Mesela ben Erzurum'dan başlayarak oradan Sarıkamış, oradan Kars'tan Iğdır, Doğu Beyazıt, Van. Van üzerinden dönüş yaptım.
0: Abi o nasıl harita ya, dur. Erzurum'a gittin, oradan Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'ı, sonra fırt diye aşağı
1: Ardahan'a indin. Ardahan'a çıkmadım. Kars'tan Van'a indim. Muradi üzerinden şelaleyi gördük. Van merkez olduk. Akdamar'ı ziyaret ettik. Van'da güzel bir kahvaltı yaptık. Oradan Ahlat'a geçtik. Ahlat'ta Türk mezarlarını gördük ve dönüşe geçtik. Çok güzel bir güzergahtı.
0: Kaç gün sürdü senin bu tur?
1: 7 gün falan sürdü.
0: Güzel. Her yerde 2 gün kalsan değil mi? Geze.
1: 1 gün veya 2 gün. Evet çok güzel. Mesela Kars'ı hiç görmemiştim senin memleketini.
0: Çok güzel ama değil mi?
1: İsim vereyim mi? Bir yeri önereyim.
0: Ver,
1: mesela, çok
0: benim emri. Ver abi, neresi?
1: Hanım elinde mesela hengel yedik, kastırı yedik, piti yedik. Mesela bayıldım pitiye.
0: Piti çok güzeldir, evet. Ama benim favorim tabii ki hengel. Kazeti yedin evet. mi?
1: Efendim?
0: Kazeti yedin mi?
1: Evet, kazeti yedim. O da çok güzel. Aferin.
0: Sesin gür geliyor zaten, ondan demek.
1: Teşekkür ederim.
0: Doğru, güzel. Memleketimizde gezeceğimiz çok güzel yerlerimiz var
1: gerektiğini
0: hakikaten.
1: Gerektiğini öneriyorum.
0: Evet, doğru. Bir de şey çok güzel. Bak mesela bazı ülkelerde, uyduruyorum, meta İtalya'da tabii ki böyle yani şehirler arasında değişen ufak tefek farklar vardır. Kültür farklılığı, işte uslup, yaşam tarzı vesaire. Ama bizdeki kadar zengin değil. Bizde mesela Karadeniz'de Güneydoğu, Ege ile Doğu Anadolu, Trakya'sı, İç Anadolu'su falan o kadar bambaşka kültürler ki. Yani o yüzden yeni bir şey öğreniyorsun memlekette de gezerken. O yüzden güzel bir tavsiye oldu. Sağ ol abi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye'nin
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
8: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

0: bir akım var ya. Herkes başına gelen bir şeyi paylaşıyor Instagram'da, sonra ne oldu böyle diye paylaşıyor. Tam da bu durumun tezahürü bir mesaj var. Halil yazmış, diyor ki Osmaniye Kadirli'den dinliyorum seni. Ben kepçe operatörüyüm. Seni dinlerken dalmışım keyiften, hiç farkında bile değilim. Kamyona iki kat fazla yük atmışım. Kamyoncuyla papaz olduk sabah sabah ya. Anlatamıyorsun da değil mi? Ya Doğan Can'ı dinliyordum, aklım gitmiş. Haydi gelsin bir telefon daha. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Hicran. Kolay gelsin.
0: Hoş geldin. Baba. Hicran değil mi?
1: Evet.
0: Hicran. Zeki Müren'in bir şarkısı mı vardı Hicranlı? Hicran'ı. Var, öyle bir şey mi vardı?
1: Olabilir, bilmiyorum çok. Şu an hatırlayamadım.
0: Anladım. Nereden arıyorsun Hicran?
1: Sakarya'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben ev hanımıyım.
0: Ayağını o yüzden sürüye sürüye konuşuyorsun ha?
1: Yok 15-20 dakikadır hatta bekliyorum da mayışmışım.
0: Vah vah vah, taş taşıdı. Evet Hicran, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Teşekkür ederim. Benim ilk önce önerim belki sana basit gelebilir ama erken teşhis hayat kurtarır. Ben kendim için konuşuyorum. Ben bir göğüs kanseri şeyi geçirdim.
0: Geçmiş olsun.
1: Vakası. Ondan sonra ama erken teşhis olduğu için daha kolay atlatabildim.
0: Sen peki nasıl bir kitle mi fark ettin?
1: Evet.
0: Kitle fark ettim ve hemen kontrole gidince aslında evet, burada bir problem var dendi.
1: Evet, yani insanlar vücudundaki herhangi bir yerindeki değişikliği muhakkak dikkate alsınlar.
0: Tabii.
1: Çünkü yani bu çok söylendiği için belki de benim çok dikkatimi çektiydi, hemen gittim. Hani başka bir yerinde de bir şey olduğuna muhakkak gitsinler. Yani benim hani biraz daha ilerlemiş olsaydı alınabilirdi ama alınmadan sadece kitleyi alarak kurtarabildim. Onun için erken teşhiste
0: hayat kurtarır. Evet, doğru. Kurtarır. Çok güzel bir evet. Öneri oldu. Teşekkür ediyoruz. O zaman ya ben
1: benim
0: de...
1: Benim bir önerim daha var. Eğer,
0: tabii buyur.
1: Benim evdeki diğer ahaliler senden pek hoşlanmaz ama...
0: Niye? Ne yaptım?
1: Yok, bir şey yapmadım belki ama ben kesinlikle Doğan Can'ın dinlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Neden acaba bana ayar oluyorlar? Yani nedir yani rahatsız oldukları şey? Çok affedersin.
1: Ya bilmiyorum, yani çok da ilgilenmediğim için ben kendi dinlediğime bakıyorum. Ondan sonra yani bu dönemde, hatta o dönemimde ben aslında normalde çok böyle gülen, çok güleç yüzlü bir insan değilim ama seni dinlediğim zaman hep suratımda bir tebessüm oluyor. Onun için Doğancı'nın dinlemeleri gerekiyor bence. Sağ ol,
0: teşekkürler. Buradan bütün beni sevmeyen aile bireylerine de nanik. Hadi bence gelsin sabah enerjimiz. Sana da şimdi bir şarkı çalacağım. Yolla enerjimizi.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Aslında habere gitmem lazım. Ama şimdi Hicran dedi. Birkaç dinleyicim de Doğan Can ne Zeki Müren ya, Ümit Sayın'ın Hicran diye şarkısı var ya diye yazınca hemen girdim, onu buldum. Ay ne güzel. Ne dağlar diz çeker. Değil mi? O. Haydi azıcık dinleyeceğiz ama hepsini dinleyemeyeceğiz. Bütün kılı ağrımışların ezbere bildiği o şarkı. Herkes düşünsün bakalım, bu şarkı çıktığı dönemlerde ne yapıyordunuz? Kime aşıktınız? Kaça gidiyordunuz? Ya da nerelerde yaşıyordunuz?

Çok acayip bir müzik adamıdır Ümit Sayın. Tarkan'ın da kariyerindeki en büyük isimlerden biri. Mesela Dön Bebeğim onun, Gitme onun. Ne bileyim, Bendeniz'e verdiği Gönül Yareler içinde onun, İzel'e verdiği şarkılar vardı. Yani 90'lı yıllardaki birçok hit olmuş şarkının altında imzası vardır Ümit Sayın'ın. Şimdi haberlere gideceğiz, hemen ardından muhabbete devam. Türkiye'nin

0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar, dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır, dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasasıyla ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak, dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in May ziyaretine tepki geldi. May adasında askeri varlık kabul edilemez denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD Polonya'da askeri üst kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikelere ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Süper FM.
2: Türkiye'nin güvenilir Auto Ekspertiz markası.
4: Auto Rapor, Auto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK 90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Bensiz haliniz duman, bunu hiçbir zaman unutmayın. Sevgili dinleyicilerim, bugün bir kişi benden Salkano'dan bisiklet kazanıyor. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Karnaval uygulamamızı indirip üyelik oluşturanlar arasından 154. kişi olursanız, öyle salladım bir rakam, 154. kişiye hediye edeceğiz. Kazanan kişi de yarın Süper FM'in Instagram sayfasının story bölümünde paylaşılacak. Dolayısıyla Süper FM'in Instagram'ına bakarsanız yarın orada kazananı göreceksiniz zaten. Ve size yemin ediyorum, Allah çarpsın ki ne torpil yaparız, ne bir şey, ne tanıdığa, yok asla, katiyen. Hani bu konuda ben de mesela birileri hediye vesaire falan verdi de ya yalan bunlar ya, bak iki gözüm önüme, şuradan şuraya gitmek nasip olmasın eğer yalan dolan yapıyorsak. Gerçekten hakkıyla, layığıyla kime denk geldiyse ona veriyoruz hediyeyi. Dolayısıyla şans, artık bilmiyorum 154 oldu mu olmadı mı, yayın sonunda bakılacak onlara. O yüzden karnaval uygulamasını indirip üyelik oluşturursanız eğer katılmış oluyorsunuz, bu hakkı kazanmış oluyorsunuz. 154. kişiye vereceğiz. Karnaval uygulamasını indirmeyenler indirsin. Ve şimdi tabii ki hattımızda öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ve bir de şey vardı, Ali Rıza Binboğa'nın söylediği.
1: Evet.
0: Öğretmendir tın tanan eynen. Tın tın. Neydi ya, unuttum onu ben.
1: Dedin yani, melodisi doğru da ben de sözlerini tam hatırlamıyorum şimdi.
0: Aşkım. Ama doğru.
1: Ben de şimdi öyle bir giriş yaptın ki dedim acaba bisikleti kazanan kişi olarak ben mi çıktım falan. Aşkım. Böyle doğru düşündüm.
0: Evet, Kadir Hoca da beleşçi gördüğünüz üzere.
1: Gel.
0: Kadir Koç hattımızda, tarih hocamız her cuma bize türlü hikayelerle gelir. Bakalım bu hafta nerelere gideceğiz, buyursunlar.
1: Evet, iki tane hikayem var bugün. Bir tanesi kısa bir hikaye. Şimdi son günlerde sürekli hafta sonu haftaya düğüne gidiyoruz. Böyle herkes bir düğün sezonu açıldı umarım. Şimdi düğünlerde bir gelenek var. Bu geleneğin nasıl ortaya çıktığının çok ilginç bir hikayesi vardı. Şimdi Orta Çağ'da Doğancan Avrupa'da bir gelenek vardı. O gelenek de şudur. Düğün bittikten sonra insanlar kendisine uğur getirdiğine inandığı için gelinin kıyafetinden bir parça keserlerdi.
0: Şimdi öyle bir şey yok ki.
1: Tabii şimdi öyle bir şey yok ama bak yere bağlayacağım onu. Şimdi tabii gelin de o kıyafete zarar verilmesini istemiyor. Hatta öyle zamanlar öyle düğünler oluyormuş ki, kalabalık düğünlerde. Yani bir gelin çıplak kalıyormuş. Millet saldırıp kıyafetini böyle yırtıp parçalıyormuş.
0: Tabii o... Benim dileğim daha büyük, hesabı komple eteğe alıyor.
1: Şimdi gelinler de bu durumu düğünden önce biliyorlar malum, böyle bir şey başlarına gelecek. O yüzden bir önlem almaya çalışıyorlar ve gelinler bu yüzden... Hani gelinin üzerindeki bir kıyafet bir parça lazım ya, o yüzden bunlar da kıyafete bir parça ekliyorlar ve bunlar düğünün sonunda böyle millet kalabalık gelinin gözüne bakıp da kıyafete doğru yöneldiğinde gelin kaçmaya başlar ve kaçtıktan sonra elindeki çiçeği de arkaya fırlatır. Yani insanların dikkatini dağıtmak için ve insanlar da uçar çiçeği almak için birbirini parçalamaya başlar. Ve o çiçeği almak için millet birbirini parçalarken gelin oradan çoktan kaçıp gider. Yani gelinin şu an o çiçeği geriye atması ve milletin hepsi böyle o çiçeği kapmak için birbirinin üzerine çullanmasın. Sebebi aslında Orta Çağ'dan gelen bu gelenektir.
0: Allah Allah. Hocam yalan bence bu ya.
1: Geçen sene de öyle bir videom var, bir çiçek kapıyordum zaten.
0: Evet. Peki o zaman şey mi? Duvakta o zaman bu sebepten mi eklendi acaba? Onun parçasını alsınlar diye, üstünü başını yırtmasınlar, buradaki türü kessinler diye acaba?
1: Yok. Duvarın aslında kökeni bir Arap gelmeğidir. Yani o yüz görünmesin mantığıyladır. Ama bu gelin çiçeği normalde düğünlerde olan bir gelenek değildir. Bu Orta Çağ'daki işte gelinlerin kıyafetleri yırtılmasın diye, insanların dikkatini dağıtın diye, dikkat edersen şeyi de geri atar değil mi? Arkası dönük bir şekilde atar. Bunun da bu şekilde atmasının sebebi işte kaçarken o şişeyi fırlattığı için, kendisini ve kıyafetini kurtarmak için yapmış olduğu bir gelenek doğacak. O yüzden günümüze geliyor.
0: Ve düşün güzel... yani o zamanlar bu sebepten yapılan şey şu anda tam olarak...
2: Yo, kızlar bunu hak etmiyoruz
0: diye yapılıyor. Bütün kızlar toplandı. Evet, toplandık. O şarkı eşliğinde yapılıyor. Evet.
1: Aynen öyle yapılıyor. Şimdi diğer bir hikayem de aslında böyle yıl dönümüdür diye ben bazen böyle sana anlatmış olduğum hikayeleri şey yapıyorum. Böyle bakıyorum ne zaman anlatmışım diye. Üzerine 2,5 sene geçmiş bir hikayem var.
0: Aha.
1: Beni çok etkileyen bir hikaye. Doğancan, sene 1890. Öncesinde Japonya çok böyle kültürel olarak Çok kültürüne bağlı bir devlet. Yani böyle samuraylar var. Halen kimono giyiyorlar. Geisha kültürü var falan. Genç bir imparator geçiyor Japonya'da başa. Ve bu imparator diyor ki Avrupa aldı başını gidiyor. Biz halen bir olduğumuz yerde sayıyoruz. Tamam, kültürü bir yere kadar da hani bizim de silah olarak, bizim de işte eğitim olarak Avrupa'ya ulaşmamız lazım. Ve dünyanın dört bir tarafından en iyi uzmanları alıp kendi ülkesine getirir. Ve Japonya'yı modern bir hale getirir. Ve bu sefer de sıra gelir Japonya'yı dünyaya tanıtmaya. Ve bir gemi dolusu işte Japonların kıyafetlerini, kültürel ürünlerini hazırlar. Ve bu da böyle dünyayı gezen bir gemi haline gelir. Ve bu gemi Osmanlı sınırlarına gelir. He. Osmanlı'ya gelen bu gemi işte Japon kültürünü falan anlatır. Bizimkiler de bunları çok güzel ağırlar tabii. Bakarlar çekik gözlü insanlar. Hani hiç bilmediğimiz bir kültür. Ve Japonlar o kadar güzel ağırladı ki bunlar gidip bunu İmparator Meiji'ye anlattıkları zaman Meiji de mutlaka biz de Osmanlı'dan ziyaret için bir heyet bekleriz der ve bize bir mektup yollarlar. Bu olay sonrasında 1890'da biz bir gemi hazırlarız. 600'e yakın mürettebat ve Osmanlı kültürünü anlatan hediyeler, bir sürü kılıçlar, işte kıyafetler falan Japonya'ya gönderir. Ve Japonya'ya giden bu gemimiz orada mükemmel bir şekilde karşılanır, çok güzel ağırlanır. Biz de Osmanlı kültürünü orada tanıtırız. Ve dönüş yolculuğu başlar işte. Ekim ayı gibidir dönüş yolculuğu. Japonlar ısrarlı bir şekilde gitmeyin der. Çünkü yolculuğunuz 10 ay sürecek. Ve siz kış ayında gidiyorsunuz. Bu dönemlerde burada çok fazla fırtına olur falan der. Ama bizim...
3: 10 ay mı?
1: Evet, 10 ay sürüyor o zamanlar.
3: Gerçi uçakla bile yani bir günde gidiyorsun da. Şimdi tabii o dönemin şartlarıyla mukayese edilemez bugün. Evet.
1: Tabii 130 sene önce. Bu gemi Doğancan dönüş yolculuğunda ne yazık ki Japonları dinlemediğimiz için yani bölgeyi biliyor adamlar, dalgalardan işte kayaya çarpar ve gemi batar. Bizim o gemideki Doğancan 500'den fazla mürettebatımız hayatını kaybeder. Ve Japonlar o gece o fırtına olmasına rağmen o bir Japon küçük adasında bu sesler duyulur ve o sesi duyan o balıkçı köylülerin o gece fırtınaya rağmen denize atlar ve bizim Türk mürettebatı kurtarmaya çalışır ve 69 tane mürettebatımızı kurtarırlar. 69 tane mürettebat burada kendisine gelir. Bunlar işte iyileştirirler, tedavi ederler ve bunun haberi İstanbul'a gelmesi lazım. İstanbul'a bu haber geldikten sonra bizimkileri getirmek için bir gemi gönderilmesi lazım derken bu da 2 yıl civarında sürüyor ve 2 yıl boyunca 69 tane mürettebatımız orada Japonlar tarafından koruma altına alınır ve daha sonra bunlar Türkiye'ye geri getirilir. Bunlardan bir 5-6 tanesi geri gelmek ister. Orada Japon kızlarla evlenip orada bir hayat kuruyorlar ve bir bağ oluyor orada Japonlarla Türkiye arasında. Ve bu olaydan çok etkileniyoruz. Zaman geçiyor Doğancan. Sene 1985. Irak-İran savaşı var ve Saddam Hüseyin dünyanın dört bir tarafında kafa tutar bir hale gelmiş ve diyor ki ben Bağdat'taki bütün havalimanlarını kapatıyorum ve gördüğüm her uçağı vuracağım diyor. Ve 48 saat süreniz var. Buradaki insanlarınızı aldınız almadınız ben karışmam diyor. Ve Japonlar diyor ki bizim ülkemizde diyor kalkıp da Irak'a gidip gelecek uçak yok. Üstelik 48 saatin üzerinden de bir 24 saat geçmiş. Kalan o süre içerisinde Japonya'dan kalkıp da gidip o Japon yetkilileri kurtaracak olan o konsolosları, ateşeleri, büyükelçileri kurtaracak kimse yok der ve 100'e yakın Japon yetkili Bağdat'ta havalimanında kendini kurtaracak bir uçak beklerler. Turgut Özal da bu riski göze alır ve der ki ben bir hava uçak göndereceğim oraya ve Türk Hava Yolları'nın bir tane pilotuna der ki böyle bir yolculuk var, çok zor bir yolculuk olacak, belki de uçağınız düşecek, belki de geri gelemeyeceksiniz der ve bu pilot bunu şerefiyle, onuruyla kabul eder. 5 tane de yanına mürettebat alır ve gider Bağdat'a, o uçakların, bombaların, silahların arasında uçağı indirmeyi başarır ve o Japon yetkilileri kurtararak İstanbul'a getirir. Ve Japonlar tabii kendi halkının orada nasıl kurtulduğunu, ne yapacaklarını bilmezler ama biz o mürettebatı çoktan kurtarmıştık orada. O büyükelçiler, o konsoloslar, o orada çalışanları hepsini alıp İstanbul'a getirir. Ve bu olay Japonya'da büyük yankı bulur. Neden bunu yaptınız diye sorar. Yani bu riski niye aldınız? Neden bu savaşın ortasında uçağı gönderdiniz? Orada Özal'ın çok güzel bir cevabı vardır. Siz Ertuğrul Fırkateyn'deki o Türkleri nasıl böyle sorgusuz sualsiz kurtardıysanız bize de bunu yapmak düşer der. Ve o günden sonra Türkiye ile Japonya arasında işte kardeşlik anlaşmaları imzalamaya başlar kardeşim. Bu da böyle bir Ertuğrul Fırkateyn'in hikayesidir.
3: Çok ve 91 senesinde de Barış Manço Japonya'da bu olayın 1891 demiştik değil mi? O mevzunun olduğu
1: 1985.
3: Hayır, geminin battığı zaman.
1: O 1890, evet.
3: Evet, 100. yıl dönümünde Barış Manço, evet, Japonya'da, evet, bir konser veriyor. Zaten onların da çok sevdiği bir isim Barış Manço. O çocukluğumuzdan zaten ben, yani dümdüz söyleyeyim, ne alaka Barış Manço, Japonya, hani böyle soru işareti olanlar, aslında sebebi işte Kadir Hoca'nın anlattığı, evet, bu hikaye, evet, yani Türklerle kurdukları bir bu bağ ve sonrasında bizim de o gösterdiğimiz vefa çok güzel hareketmiş. Hocam sağ olasın. Evet. Bunun üzerine, evet, tabii ki ben bir Barış Manço çalacağım. Japon, lütfen, bir şarkı çalamayacağıma göre güzel bir Barış abimizi de anmış olacağız. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Herkese güzel yaptık diyoruz.
3: Ulan Doğancan, baban da mı radyocuydu be? Bak onu aldım, oradan oraya bağladım, hesap ettim. Dedim ki ben bir Barış Manço çalayım. Ha? Sar çizmeli Mehmet Ağa, bir gün eder hesaba. Allah rahmet eylesin Barış Manço'ya da. Ve o dönem şehit olan bütün Osmanlı döneminde gidenlere de Japonya'da.

0: Tıkıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM'de günün bu vaktinde.

Sabah olduğu üzere bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim, en kıymetli tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu arada kardeşinizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Doğan Canlı yazıp ya da DGNCN yazıp Instagram'da beni bulmanız mümkün.

Doğan Can bu Crush grubunu ilk duyduğumda radyocu Crush dedi. Ben de onu Crush anladım. Dedim ki ana Crush'a bak ne yapmış. Kız sesten de mi anlamıyorsun? Ayrıca Crush hiç der mi öyle? Ne zamana kadar bendisin? O zamana kadar bendim. He? Hiç yakışır mı Crush abimize?

0: Haydi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
1: İyi günler.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Süheyla Ağar.
0: Hoş geldin Süheyla.
1: Sakarya'dan arıyorum. 40 dakikadır bekliyorum bağlanmayı.
0: Şükür kavuşturana.
1: Umudu kestim anda bağlandım. Çok
0: hayat şükür. Hep öyle değil midir Süheyla? Vazgeçtiğin an başlar. Falan filan. Evet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben öğretmenim.
0: Ne branşımız?
1: Okul öncesi benim önerim de tam mesleğim üzerine aslında.
0: Haydi, neymiş?
1: Ya şimdi tam biz uyum, bu hafta uyum süreci gibi düşünelim. Uyum yaptık ama yine uyum gibi. Bu velilerin çocukları böyle kapıdan bırakırken, çocuk hiç ağlamaya niyeti yok ama ağlamayacak değil, geliyor. Oğlum sakın, kızım sakın ağlama, tamam mı? Bak ben gidiyorum, hadi bay bay. Ben seni burada bekliyorum, görüşürüz. Çocuğun niyeti yok ağlamaya ama aklını onunla ağlamayı sok. O kısmı biraz böyle uzun tutuyorlar. Böyle çocuklarından ayrılma, kopma. Hani diyorum ki çocukların özgüvenleri iyi aslında, yerinde ama kendileri duygularını bastırmak için çocukları yüklüyorlar. O
0: evet, kısmı... Ben valla yani tabii ki herkesin çocuğu çok kıymetli, Allah hepsine evet. Sağlık sıhhat versin, o ayrı. Ama yeni dönem ana babaları psikoloji çok ve zor. Yani işte böyle değer duyguları üzerine çok fazla kafa yorduğu için galiba bunlar yaşanıyor. Çünkü yani bunu açık ve net söyleyebilirim. Beni sevmiyorlar mıydı çocukken? Seviyordu annem babam, ben bunu biliyordum ama beni hiçbir zaman da aynı anda sevdikleri halde adam yerine de koymuyorlardı beni. Yani benim duygum, benim hissettiğim, ne bileyim yani bizim yetiştiğimiz dönemde biz televizyonda gerçek kesit izliyorduk. Orada birbirlerini kesiyorlar, bilmem ne oluyor. Yok işte apartmanda olmuş bu. Yani ne bileyim, ya da aile içinde her şey hep birlikte konuşulurdu. Hiç mesela ben şeyi hatırlamam. Ay şimdi çocuk var burada, bunu burada konuşmayalım demezdi kimse. Herkes kim ne yapmış ne etmiş ortalıkta açılır saçılır konuşulurdu yani.
1: Ya aslında şimdi... şöyle bir şey, aslında şimdiki veliler de konuşuyorlar ama nasıl diyeyim, böyle görünen yüzde böyle çocuğuna çok farklı davranıyor. Köşeyi, okulun köşesini döndüğü anda sen neden aldın, sen neden şöyle yaptın görüyorum da yani başka bir sınıfın öğretmeninden çocuğu teslim aldığı zaman ben yolda görüyorum. Öğretmenin bak böyle söyledi, sen niye böyle yaptın, şimdi sana eve gidince soracağım. Mesela çocuk diyor ki eve gidiyor, ben onunla ilgili bir şey söyledim. Öğretmenim biliyor musun diyor, annem bana böyle böyle sakın ağlama, ağlarsan da öğretmenim beni sakın çağırmasın. Öğretmenim çağırırsa da gelmeyeceğim, haberin olsun. Bu şekilde konuşuyor. Aslında çocuk...
0: Kız tamam nefes al. Süheyla bak, biri diyor ki acaba hocamız kendi çocuğu için de aynı şeyi düşünüyor mu diye mesaj yollamış Nurgül.
1: Ben kendi çocuğum için şöyle, ben öğretmen olduğum için benim bir mesafeli bir okulum var. Mesafeyle gitmem gerekiyordu, yani vasıtayla gitmem gerekiyordu. Çocuğumu sınıfın ortasına bıraktım. Ağlarken kapıyı örttüm ve ben yolda ağlayarak gittim. Bıraktım yani, ben de bıraktım. Çok zor. Velinin gözünden bakınca o da çok zor ama
0: evet.
1: Bazı şeylerle bir yüzleşmek gerekiyor. Yapmak, adım atmak gerekiyor. Yapılması gerekiyor yani.
0: Evet. Bunu bir da... diğer soru. Celal diyor ki okul öncesi öğretmenimiz 40 dakikadır hatta bekliyorsa çocuklar şu an ne yapıyorlar?
1: Ben öğlenciyim, o arkadaşı söyleyin daha benim arttıram. Niye de başlıyor?
0: Tamam, çocuklarla beraber değilsin şu an, tamam anladık.
1: Yok hayır, mümkün değil zaten öyle bir ayrı.
0: Kaç tane çocuk var sınıfta?
1: 25.
0: Ay, hepsi böyle 5-6 yaşlarında değil mi?
1: Ve hep 5 yaşında ve hep veliler zannediyorlar ki tek kendi çocukları var sınıfta.
0: Evet. Kız sen de madem bu kadar zırlayacaksın başka iş yap.
1: Yok ben çok güzel. Çok seviyorum işimi, çok memnunum. Ben işimi çok severim, severek de yapıyorum.
0: Evet ama ana babalar biraz yoruyor tabii. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Öğretmene güvenmeleri gerekiyor. Yani öğretmenin önerilerine uymaları gerekiyor. Biraz o yoksa onlar da farklı bir açıdan
0: haklılar kendilerince. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki hadi gelsin
1: ben
0: enerjimiz.
1: Ben Sakarya'dan herkese günaydın diliyorum.
0: Günaydın, sağ ol, şiştim. Doğancan gerçek kesit dedin, aklıma direkt o sarı bıyıklı abi geldi, hiç unutamıyorum onu demiş Seçkin. Evet ya. Evet. Ya bir de ne kadar berbat oyunculuklar vardı orada. Şimdi kusura bakmasınlar da yani. Değişiyordu gerçi sürekli. Bir de onun bir şeyi vardı, müziği vardı. O beni o kadar geriyordu ki. Dur bakayım şurada çıkar mı? Gerçek kesit müzik. Ben o sesi duyduğum zaman inanılmaz geriliyordum. Aa, ne bu, gerçek kesit sarı bıyık müziği diye bir şey çıktı. Ay bu, evet bu.
2: Süleyman o gün evde yalnızdı. At komşusu Mustafa, gel Süleyman abi bir çay içelim dedi. Süleyman'ın aklından hiç kötü bir şey geçmemişti. Mustafa'ya çay içmeye gittiği anda Mustafa kapıyı arkadan kilitledi. Mustafa, ne yapıyorsun sen dedi Süleyman. O an Mustafa birden Süleyman'ın üstüne atladı. Oğlum kendine gel. Mustafa, ne yapıyorsun sen? Ben senin abinim dedi. Mustafa Süleyman'ı dinlemedi. Ay.
0: Neyse böyleli şeyler yaşadık. Buradan bütün Süleymanlara da selam. Kısa bir ara. Türkiye'nin

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Az önceki gerçek kesit hikayemin başlangıcıyla alakalı çok fazla mesaj yollamışsınız. Evet arkadaşlar, hepimiz ortak bir tarihi yaşadıysak eğer, biliyorum tabii yani herkes oha Doğan Can o günlere gittim birden diye mesajlar gelmiş. Siz onu bırakın, ben reklama girdiğim saniyeden beri açtım gerçek kesit videoları izliyorum. Abi biz neler izlemişiz ya. Bak mesela bir tane hikayeye bakıyordum şimdi, şeyin adı Yasak Aşkın Bedeli, videonun adı YouTube'da var. Neyse ikisi de evli, ondan sonra cığıma...
1: Sevda kararsızlık içindeydi. Bir tarafta kendi hayatı, diğer tarafta ailesi. Oğuz'un da ondan farkı yoktu ama kararlıydı. Boşanıp Sevda ile evlenecekti.
0: Hayda.
1: Ve bunu yapmak için elinden geleni yapmaya karar vermişti.
0: Çünkü şerefsiz. Evet. Oğuz da şey, o adam da sarı bıyık.
2: Ben çok düşündüm, bir de sen düşün.
3: İyi de nasıl olacak?
2: Bak Sevda, seni seviyorum. Gel seni Allah'ın huzurunda eşim yapayım. Bir imam nikahı kıyalım. Sonra da boşanır boşanmaz resmi nikah kıyarız.
4: Ooo ne güzeldi ya.
2: Ailenle de konuşuruz. Seni zor durumda bırakmak istemem.
3: Ailem böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez.
2: Bir konuş annenle. Belki olumlu bakar.
5: Ne? Sen delirdin mi?
3: Niye delireyim anne?
5: Baban duymasın. Hepimizi topa koyar vallahi. Hem sen bizi rezil mi edeceksin?
3: Niye rezil olacaksınız ki anne? Oğuz çok iyi bir insan.
0: Bu arada ben bir yandan izliyorum. Siz de dinleyin işte ne olmuş. Az önce izliyordum çünkü yarım kaldı bari... Şunu bitireyim ondan sonra devam ederiz.
3: Bana sahip çıkıyor. He. Ben babana falan anlatamam bunları.
0: Evet.
3: İyi, ben söylerim o zaman.
5: Kızım bak iyi düşün taşın. Elin adamına nasıl güveneceksin?
0: Gerizekalı.
5: Üstelik adam evli.
3: Yani... Ayrılacak anne, dava açtın.
5: Tamam yeter artık, kapat şu konuyu.
2: İmam nikahı kıyacağım önce. Boşanınca da resmi nikah Allah'ın izniyle.
6: İyi, inşallah bir aksilik çıkmaz.
2: Ne aksilik çıkacak ki? İkimiz de çocuk değiliz. Alnımıza ne yazıldıysa olur.
3: Telefonu tamam. Apar topar çağırınca kork...
0: Neyse dur, ben buna birazdan devam edelim. Daha 14 dakikası daha varmış, bu fırt diye bitmez. Doğancan ne oluyor şu an radyoda demiş. Bir şey yok ya. Bir şey izliyordum. İyi. Hadi yavaş yavaş toparlayacağız. Bugün öneri günü. Son bir telefon bağlantısı daha alalım bakalım. Yepa. Doğancan ben gerçek kesitte bir bölüm oynamıştım. Sarı bıyıklı Cahit abinin bana tokat sahnesi hala unutamıyorum. Tokadı alamamıştım. Masada ve yavaş vur dedim. Bir vurdu, hayatımda ilk kez tokat yedim orada ama gerçekten çok gerçekti demiş Emel. Emel, ne yazınca buluyoruz senin olduğun bölümü? Ne? Hikaye ne? Burada çünkü bir sürü bak gerçek kesit diye yazınca bak ne başlıklar çok komik ya. Dolandırıcı Selma, yasak aşkın bedeli, alkolik, namus uğruna, ceza, kiracı diye bir bölüm var. Tahmin ediyorum bu kiracı bölümünde neler olduğunu. Kim var hattımızda? Alo? Alo? Kapatıyorum. 3-2-1. Diğer telefonu alalım. Günaydın. Aa, ne oldu ya? Bir konuşamadık. Vallahi ben hala izliyorum Doğancan. Gerçek kesit gerçekten çok sarıyor demiş Yeliz. Alo.
7: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
7: Tolga Çavuşoğlu ben.
0: Oo Tolga. Zonguldak Karadeniz Ereğli.
7: Evet.
0: Vay kardeşim. Ne haber? Ne var ne yok?
7: Vallahi iyilik hamdolsun. Çalışıyoruz, iş kuş. Boşluğuma gidiyor.
0: Hadi bakalım kolay gelsin. Tolgacığım nedir senin önerin?
7: Benim önerim Ahmet Ümit'ten bir tane kitap.
0: Dün de konuşmuştuk Ahmet Ümit'ten bu ara üst üste. Sanki şey PR çalışması yapıyormuşuz gibi oldu. Evet nedir, hangi kitap?
7: Bu bu kitap Patasana diye bir kitap ismi.
0: Ne?
7: Patasana.
0: Tamam. Ne zaman okudun sen?
7: Ben bunu askerde okuduydum. Asker.
0: Kaç sene önce yani?
7: Bir 10 senesi vardır.
0: En son o zaman mı okudun kitap?
7: Yok.
0: Doğru söyle. Doğru söyle. Doğru söyle.
7: Doğru söyleyeyim. Yalan borçum mu?
0: İyi hadi. Peki Tolgacığım hadi. Gelsin sabah enerjimiz.
7: Zonguldak Karadeniz'e elden selamlar. Ayrıca bisiklet çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. O yüzden aradım ben.
0: Ben de bilmiyorum. Onun sonuçlarını yarın paylaşacaklar Instagram'da. Süper FM'in sayfasına bakarsın, tamam mı?
7: Tamam, tamam oldu.
0: Hayırlı hadi günler. Görüşürüz. Sağ ol.
7: Günaydın herkese. Yine,
0: tamam sen. Günaydın. Doğancan telif diye yazanlar var. Bilmem. Bir şey olmaz herhalde. Ne olmuş ki sanki? Ay no yani. Sanki. Kısa bir ara. Türkiye'nin
4: reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerim, hepinize harika bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum şimdiden. Ben pazartesi günü yayında değilim. Yani aslında buradayım da canlı değil program. O yüzden eski programlardan bölümler size eşlik edecek pazartesi sabahı. Onu bir söylemiş olayım. Başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Neyse, önemli olsa herhalde söylerdim. Kendinize iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gitsin. O yazan dinleyicimin oynadığı bölümün adı Pervin Niye Ağlıyormuş. Tamam, bakacağım hemen. Haydi Alasmağları, hoşça kalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. İTAKÜ risk haritasını sunar.
6: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
5: İTAKÜ risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

Anne ya da baba olmak herkesin harcı değil. Hakikaten bunun bir ehliyete bağlanması lazım. Ya, psikolojik bir test olması lazım. Sadece eşiyle kan testi değil de psikolojik bir test olması lazım. Öyle diye düşünüyorum ben en azından. Çocuklara niye bunu söylüyorum? Çocuklara asla söylememeniz gereken 7 cümle diye bir başlık yakaladım çünkü haberlerin arasında. Yani demek ki bunları söyleyen insanlar var ki böyle bir haber yapma gereği duymuşlar. Peki çocuklara asla söylenmemesi gereken o 7 cümle neymiş? Ağlama büyükler ağlamaz mesela. Saçma. Yani hadi söylenmesi saçma. Kardeşine bak, o asla böyle yapmıyor. Birileriyle sürekli kıyaslama. Böyle yaparsan seni sevmem. Yuh. Bunu söyleyen var, var mı ya? Vallahi vardır. Korkacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Korkuyorum. Ben bile korkuyorum hala. Büyüyünce anlarsın. Yani şu an aptalsın. Şimdi anlamazsın. Çok drama yaratıyorsun. Yine çocuklara söylenmemesi gereken cümlelermiş. İyi çocuklar böyle yapmaz da yine kıyas götürerek çocuğa söylenmemesi gereken cümlelerden biriymiş.

The Lancet diye bir sağlık dergisi varmış ve onda bir araştırma yayınlanmış. Ruh sağlığında küresel alarm başlığı vermişler. Vaka sayısı 30... Vaka... Bak ruh sağlığı vaka 30 yılda ikiye katlanmış. Yayınlanan araştırmada dünya genelinde ruh sağlığı bozukluğu yaşayan kişi sayısı 1990'da 599 milyondan 2023'te 1 milyar 170 milyona yükselmiş. 1 milyar 170 milyon akıl sağlığından. Çok korkunç değil mi? Gerçi biz bunu yaşıyoruz ya. Sokakta görüyorsun adamı. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. Ama bir konuşuyorsun. Ooo. Kabus. O yüzden korkunç yani. 30 yılda ikiye katlanmışız. Kafamız yerinde değil demek ki.

Bir dönem Türkiye'de en kolay şey DJ olmaktı. Yani kulüplerde çalan DJ'lerden de bahsediyorum. Radyo DJ'liğinden de bahsediyorum. Ya bizim Hakan'ın oğlu çok komik ya. Bir yayın mı yapsa falan diye herkes DJ olabiliyordu bir dönem. Şimdi de herkes müzisyen olabiliyor. Yani ya da ne bileyim alim olabiliyor. Ne sayesinde? Tabii ki yapay zeka sayesinde. Ama beni hep ürkütüyor bu yapay zeka. OpenAI itiraf etmiş. Yapay zeka kontrolden çıktı, günlerce fark edilmedi diye. Ay. OpenAI kontrolden çıkan yapay zeka ajanı hakkında yeni bir itirafta bulunmuş. Şirket açıklamasına göre kontrolden çıkan yapay zeka çok sayıda sisteme sızarak günlerce fark edilmemiş. Bir tane hatırlıyor musunuz, haber vardı. Fişini çekmek üzere olan adamın karısına e-mail atıyor yapay zeka. Tehdit ediyor adamı. Bak atarım bu e-maili. Yani yengeyi aldatıyormuş. Var bu. Şimdi bunlar kendilerini korumak için kontrolden çıkarlarsa o zaman bir oturup üzerinde konuşmakta fayda var yine.

0: Radyoyu bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Avustralya İstatistik Bürosu diye bir yer varmış ve nüfus sayımı verilerini yoğurduktan sonra bu adamlar insanlara sorular da sormuşlar. Ve o sorulardan çıkan sonuç aşkın sandığınız kadar tesadüfi olmadığı yönündeymiş. Yani insanlar birbirlerini seçerlerken aslında birbirlerinin hikayesine yakın insanları seçiyorlarmış. İlk etken olarak coğrafi ve sosyal yakınlık öne çıkıyormuş. Yani aşkından ölüyorum, o kadar tesadüf ki bizim falan, öyle bir şey yok. İnsanlar eşlerini tüm dünya nüfusu arasında seçmediği için yaşanan yer, okulun, okunan okul ve çalışan iş yeri gibi ortak alanlar benzer geçmişe sahip insanların birbirini seçmesine sebep oluyormuş. Bu görüntüde de böyle değil mi? Mesela uzun boylu bir kız ya da çocuk uzun boylu birini istiyor hayatında. Yakışıklı bir çocuk güzel bir kızı istiyor. Biz ne olacağız ya? Ama hep böyle olmaz ya. Dertlendim şimdi.

tabii böyle psikoloji haberleri, bilim haberleri vermeyeceğiz. Dünyanın en iyi börekleri Taste Atlas tarafından sıralanmış. Biz hamur işinde hakikaten şu haberden de anlayacağınız üzere dünyanın merkeziyiz ya. Mesela 10 numarada ne varmış biliyor musunuz? 10 tanesini listelemişler. Tepsi böreği varmış Türkiye'den tabii ki. 9 numarada su böreği varmış. Yine Türkiye'den. 8. sırada boşnak böreği Türkiye'den diyor ama boşnak böreği Türkiye'den biz... Ha, Türkiye'de yapıldığı için tamam, o da oldu. 7 numarada gül böreği varmış. Kıymalı olsa da heh. Ispanaklısı da güzeldir ama. 6 numarada sigara böreği, kalem börek diyelim biz ona, sigara sağlığa zararlı. Sadece 5 numarada ve 3 numarada bizim bu listeyi domine etmemize engel olan 2 tane börek var. 5 numarada Kırım'dan çebureki böreği varmış ki ismiyle ilgili olarak ben bunu yemem. Kol böreği varmış Türkiye'den 4 numarada. Burek varmış Bosna Hersek'ten. Börek. Düz börek mi o? 2 numarada katmer varmış. 1 numarada da paçanga varmış şimdi. Of be. Ha? Pastırmalı. Öğlene doğru giderken. Dur. Bir dakika.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

etrafınızda sizi anlamayan, sizin sürekli zıttınıza giden, ne bileyim hani siz bir şey söylediğinizde mutlaka karşılığında bir şey söylemek zorunda olan insanlar vardır ya. Heh, sebebini açıklıyorum. Araştırmacılar son 5000 yılda insan beyninin yaklaşık 150 santimetre küp küçüldüğünü keşfetmiş. O işte canınızı sıkan insanlar buna daha çok maruz. Onların 200-250'dir küçülme şeyi. O yüzden çok takılmıyoruz, diyoruz ki ay yazık. Öyle geçiştiriyor. Bu bilimsel bir gerçek. Küçülmenin sebebi de bilinmiyormuş. İşte o ruhsal yapı. O içindeki fesatlıktan oluyor. O yüzden takılmıyoruz onlara.

kendimiz yediğimiz içtiğimize zaman zaman dikkat ediyoruz. Ama yaz mevsiminde birazcık böyle sallıyor gibiyiz değil mi? Yap mangalı oradan 2 kilo da kanat alalım falan. Yani hani yaz mevsiminden sonra ama kışın bunu tolere etmek için daha sağlıklı beslenmek lazım. Bunun için de dünyanın en sağlıklı 15 besini listelenmiş. Mesela 15. sırada kara lahana var. 14'te ceviz, 13 limon, sonra badem geliyor, bitter çikolata ki yeğene saygı duymam. Kereviz suyu varmış, tatlı patates varmış, sarımsak varmış, soğan varmış, Hindistan cevizi, chaya tohumu, onu da yiyeceğime gider. Affedersiniz. 4 numarada dünyanın en sağlıklı besinlerinde zencefil varmış. 3 numarada lahana turşusu. 2 numarada su. Suya besin diyemeyiz ya. 1 numarada da hiç kendisinden haz etmediğim avokado varmış. Bunları tüketirsek çok sağlıklı olurmuşuz. Öyle diyorlar.

0: Reklam.
1: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Madrigal en sevdiğimiz şarkılarıyla 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde kalplerimize dokunuyor.

psikoloji bilimi çok acayip değil mi? Yani her ufacık davranışı bile derinlemesine araştırıp bundan bir sonuç çıkarabiliyorlar. Yani mesela saçını buradan aldın, bu tarafa yatırdın. Benim yok da. Yani olan için söylüyorum. Bundan bir araştırma konusu çıkarabiliyorlar. Mesela bununla ilgili bak yine acayip bir araştırma şekli. Yemek pişirirken tezgahı toplayanların ortak psikolojik özellikleri varmış. Ya bu kimin aklına geldi de ama yani... Mutfakta bu pratiği uygulayan kişiler her şeyden önce mükemmel anı beklemeden hızlıca harekete geçme eğilimi gösteriyorlarmış. İşlerin birikmesini engellemek adına büyük bir temizlik seansı ya da özel bir motivasyon beklemek yerine ortaya çıkan küçük sorumlulukları anında hallediyorlarmış. Bu hayatlarında da böyleymiş. Siz ne yapıyorsunuz? Yani yemeği yaparken temizlik var mı? Yoksa dağ gibi bulaşığı bırakıp hanım halleder ya. Yani ikinci şık bana daha yakın.

erkeklerin kızlarda sevdiği 10 tane davranış varmış. En sevdikleri davranışları sıralamışlar. Herhalde bir araştırma şeyidir bu. Ona göre başlık çıkarmışlardır. Hanımlar yani ona göre. Ya bu haber sizin için. Yani erkekler kızların bu davranışlarına bayılıyorlarmış. Özgün ve doğal olmalarına, içten ve samimi bir gülüşe sahip olmalarına, küçük ince detayları hatırlamalarına, takdir etmek ve teşekkür etmelerine bayılıyormuşuz biz erkekler olarak. Hakikaten önemlidir değil mi? İki tarafında birbirine yapması, kendine ait bir hayatının ve tutkularının olması, doğrudan ve açık iletişim kurmalarına bayılıyormuşuz biz erkekler olarak. Yani şey değil, sen bilmiyorsun sanki ne yaptığını. Öyle değil de ne yaptığımı söylersen ben sana yardımcı olayım. Zor anlarda destek ve güven sağlamasına, birlikte eğlenebilmek ve şakalar yapmalarına bayılıyormuşuz. Kendi içinde özgüvenli olmasına, bir de alanına ve sınırlarına saygı göstermesine erkekler kadınlardan bayılıyorlar.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le

Adam çekindiğimi, korktuğumu, biraz ürktüğümü söylediğimde arkadaşlar diye geliyor ya, saçmalama ya, fişi var çekersin. He, çekersin. Anthropic ve OpenAI bünyesinde araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, çok da çirkin bir isim, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin sektörde çalışanları da endişelendirdiğini söylemiş. Coxon şirketlerin bir teknoloji yarışına sıkıştığını savunarak, bakın burası çok önemli, mevcut hızın düşürülmemesi halinde yapay zekanın insanlık için ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde de yine büyük bir yapay zeka şirketinin CEO'su artık ben dayanamıyorum, bu iş kontrolden çıkıyor diyerek istifa etti. Onun da haberini verelim. Yani lafışını çek falan. Öyle öyle olmuyor o işler.

Kişisel verilerin korunması çok önemli. KVKK biliyorsunuz değil mi? Bizim gibi büyük şirketlerde bununla ilgili eğitimler falan veriliyor. Yani çok önemli bir devirden geçiyoruz. Size ait bilgilerin korunması hakkında. Bununla ilgili bir haber var. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bir kadının Instagram hesabındaki yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderen sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamış. Az değil mi ya? Yani ben haberi okuduğumda aa ne güzel ceza vermişler dedim ama süresine baktığımda hani birinin hayatıyla oynayıp onu tehdit de gidebilir bu işin sonunda. Gitmiş mi bilmiyorum ama yani 1 yıl 8 ay bana az gibi geldi. Bu da trafik cezaları gibi düzenlenirse harika olur. Kırmızı ışıkta geçmek 5000 lira. Hayır artık 200 küsür. O yüzden bunlara da böyle cezalar hazırlanırsa muazzam olur.

insanın en heyecanlanacağı zamanlar şey değil mi, böyle bir isteme töreni, erkek olarak gidiyorsun çok heyecanlı, kız isteyeceksin, ne bileyim gelini almaya gitme, davullar gümbüdü gümbüdü, herkesi uyandır sabahın köründe, ne bileyim düğünün değil mi, orada bir düğün yaparsın herkes eğlensin diye, ama birisi çıkar ve bütün bu sizin heyecanınızı, mutluluğunuzu evet. Yine öyle olmuş. Bak, insanlar evlenmek istiyorlar. Esenyurt'ta galiba. Nerede? Sultan Gazi'de. Özür dilerim. Olay akşam saatlerinde oluyor. Sultan Çiftliği mahallesinde bir sokakta düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıkıyor. Bak, sen en mutlu günün ya. Çok böyle heyecanlısın. Polis geliyor, biber gazıyla dağıtıyor. Şimdi ne diyeceksin bu insanlara? Kendini düşünen sadece orada, yapmayalım beyler, ayıp olur, tartışma ne demek, bak burada düğüne geldik diyebilecek zekada bile insanlar olmaması insanın etrafında biraz ürkütücü. Sana...

akıllı gözlükleri biliyorsunuz değil mi? Böyle kayıt yapabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, işte sesinizi kaydediyor, müzik dinlemenize yardımcı olabiliyor. Bu eğer faydalı bir şeyde kullanırsanız sizin için tabii olağanüstü bir şey. Anlık kaydedebiliyorsunuz, eller boşta. He? Ama Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkeler gözlük markalarında hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Bunun sebebi de şuymuş, en çok da Norveç bunun başını çekiyormuş. Çünkü insan mahremiyetine direkt olarak müdahale olarak görüyorlarmış. Çünkü izin istemeden istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Bu yüzden yakın zamanda bunlara da tahmin ediyorum bir ayarlama gelecektir.

kahvecilerle çaycılar atışırlar. Kahve içmiyorum. Tamam. Ben de kahve içiyorum. Öyle bir havaya girme. Şekersiz lütfen. Ya Allah Allah. Yani şekersiz çay kötü bir şey bu arada. Tatsız bir şey yani. Kahve sevenleri sevindirecek bir haber. Oraya bağlayayım. İngiltere'deki Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları kafeinin hücrelerde enerji dengesini sağlayan, DNA alınımını destekleyen ve yaşlanmayı yavaşlatan bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirdiğini ortaya koymuş. Kahveyi içiyorsun, DNA'nın içindeki hücreleri harekete geçiriyor ve yaşlanmayı engelliyor. Yüzümüze de sürelim. Çalışmada kafeinin hücresel bir yakıt göstergesi gibi çalıştığını göstermiş. Yakıt deyince hep şey gelmiyor mu, zam haberi? Şimdi nereden nereye bağladın diyeceksiniz ama hakikaten böyle yakıt gösterge, zam, böyle pompa, değil mi? O geliyor aklıma ama kahve bu araştırmaya göre yaşlanmayı yavaşlatıyormuş.

0: seni duyamadım.
1: İnsan vücudu çok acayip. Böyle sinirlendiğiniz zaman hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız ya. İşte ona müdahale etmek gerekiyormuş. Neden? Hani şey derler ya psikologlarda. Sinirlendiğiniz zaman 10 kere derin nefes alın. Çok sinir bozucudur ama. Yani haklılar. Yani bunun bilimsel bir dayanağı varmış. Amerika'da yapılan yeni bir nörobilim araştırmasında burundan alınan düzenli veya yavaş nefesin kaygı benzeri davranışları azaltabileceğini gösteren doğrudan bir sinir devresi tespit edilmiş. Yani nefesinizin hızlı alınmasıyla beyninizin tetiklendiği ortaya çıkmış. Bulgular şimdilik hayvan deneylerine dayanırken araştırmacılar sonuçların insan çalışmalarında da doğrulanması gerektiğini söylemişler. Yani demek ki hızlı nefes aldığımızda sinirimiz de artabilir. Bu trafik kavgalarında çok oluyor. Adam burnundan ateş çıkıyor. Ejderha gibi oluyor. Orada birazcık sakinlemek gerekiyormuş. Kalbim

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin. Aklımda yokken bile yazdım sana şarkıları. Bu gece bensiz uyuyamadım.
1: Acayip bir haber var. Kararları beyniniz vermiyor olabilir diyor. Beyler bize diyor. Biliyorsunuz değil mi? Hani zaman zaman neyle karar aldığımızı. Hani kalbimizle, ne bileyim, ruhumuzla. Olabiliyor. Yeni araştırmada şöyle bir şey çıkmış ortaya. Yeni bir çalışma beynin içinde karar alma mekanizmasından sorumlu bir merkezi bir yönetim sisteminin bulunmadığını, seçim yapma hissinin, bak işte burayı diyorum tam da, duyu, hareket ve çevresel etkileşimlerin bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıktığını göstermiş. Yani ben çok düşündüm, ona göre karar aldım. Artık bu yalanı kimse yemez. Nefes.

iyi hikayeleştirilirse çok ciddi film olabilecek bir haber var şimdi önümde. Avustralya'da bir genç barmenmiş. İşte arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkıyor. Bankada 3 doları var. Diyor ki o 3 doları çekeyim de yanımda para olsun. Gidiyor ATM'ye, parayı çekiyor. O sırada fark ediyor ki sürekli para çekebiliyor. Ve 77 milyar, yaklaşık 77 milyon 795 bin 856 lirayı, yani 1.6 milyon doları bu işlemi sürekli yaparak hesabına geçiriyor. Hesabına da geçiriyor, çekiyor. Nakit olarak çekiyor. Neymiş mevzu? ATM'leri gece bakım yapıldığı için sistemle bağlantısı koparılıyormuş. Yani internetten çekiliyor. O sırada sen hesabından parayı çekiyorsun ya. O para sürekli orada. Çünkü haber gönderemiyor bu para çekildi diye. Adam 1.6 milyon doları çekmiş ama daha sonra vicdan azabı. Ay yazık. Çekiyor ve kendini ihbar ediyor. 12 ay hapis ve 18 ay kamu hizmeti cezası almış. Şimdi barmenlik yapıyormuş. Bir de üzerine 250 bin dolar bankaya ve mahkemeye para ödemiş. Ay yazık. 1.6 milyon dolar çalmış. Vallahi güzel para.

yaşlı bebeği desem çok saçma bir başlık gibi gelebilir değil mi? Yaşlı bebek mi olurmuş kardeşim diye. Çocuk doğalı aslında bir yıl olmuş daha, geçtiğimiz sene doğmuş ama çocuk 31 yaşında. Hemen anlatıyorum. Amerika'da 94 yılında oluşturulan bir embriyo yaklaşık 31 yıl boyunca dondurulmuş halde bekledikten sonra 2025 yılında sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesini sağlamış. 31 yıl boyunca çocuk yani şeyken, embriyoyken sıvı nitrojende beklemiş ve tabii oradan sayarsan eğer en uzun dondurulmuş embriyo. Sıvı nitrojen soğuk bir şey ya, bu ne soğuk espri yapar, hiç çekilmez. Bu büyüdüğünde bununla arkadaş olunmaz, ben size diyeyim yani.

0: Hayatın merkezi seni bekliyor. Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Berkay 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde siz.

0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval. Süper FM.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: başımdan.
1: Duygusal zeka çok önemli. İnsanlarla empati yapıyor olabilmek, ne bileyim, başkalarının duygularını anlamak, kendi duygularını doğru analiz edebilmek falan. Duygusal zeka kişinin hem kendi duygularını yönetmesinde hem de çevresindeki insanların hislerini anlamasında önemli rol oynuyormuş. Ama zekanın, yani duygusal, düşük duygusal zekanın 5 belirtisi varmış. Neymiş onlar? Hemen bakalım. Küçük olaylara büyük tepkiler vermek düşük duygusal zeka göstergesiymiş. Yine aynı şekilde konuşmayı sürekli kendine çevirmek düşük duygusal zekayı gösteriyormuş. Kişisel sınırları göz ardı etmek, yani senin alanında istediği gibi oynayabileceğini düşünmek. Hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek yine düşük duygusal zeka belirtisiymiş. Son olarak da eleştiriye ve değişime kapalı olmak aynı şekilde bunun göstergesiymiş. Böyle bir bakın bakalım, siz de denk gelin.

0: Dersek'in novakit.com.tr.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Kuran ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Madrigal en sevdiğimiz şarkılarıyla 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde kalplerimize dokunuyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Bozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolu Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 40.

0: sonra. Yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Ümit Yaşar. 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde Arabesk Rüzgarları

0: Bun 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Hem Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Süper FM.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli.

0: bilmek, memleketlerinize dair herkesin bilmediğini öngördüğünüz bir şey ya da illa böyle bir deneyim olmak durumunda değil. Arkadaşlar bakın ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim, size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz ne varsa.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Vallahi problemli, saçma sapan, insanı yoran toksik bir ilişkidense kaliteli bir yalnızlık her zaman tercihtir diye bütün yalnızların avuntusunu bir kez daha dile geçiriyor mu? Hemen 3-5 mesaj daha paylaşıyorum. Telefonlara da geçeceğiz artık ufak ufak. Ondan sonra vay efendim benim mesajım niye okunmadı diye bana çemkirmeyin okuyabildiğim kadarıyla. Alo.
2: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Gizem benim ismim. Nasılsın Doğancan?
0: Sağ ol Gizem. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
2: Ben değilim. Şu an Mersin'den arıyorum ama ben seni Türkiye'nin başka şehirlerindeyim diye kendi aramıştım.
0: Ya neden aynen, başka şehirlerdeydin?
2: Orada görev yapıyordum. Oraya tatile gitmiştim. Sabah erken kalkıyorum aynen. O yüzden bir şehirden tanıyamazsın diye söyledim.
0: Hadi bakalım. Ne iş yaparsın?
2: Diş hekimiyim. Belki şimdi tanırsın.
0: ama böyle gezici diş hekimi olur mu ya? Eşin de o zaman memur ve o sebepten mi geziyorsunuz?
2: Yok, ben öyle biraz başına buyruk bir insan oldum. Eşimle alakalı, o sabit.
0: Anladım. İyi hadi bakalım Gizem. Nedir acaba önerin? Senle siftahımızı atalım. Dişinizi benim... fırçalayın.
2: Onu benden önce yapmışlardır. O konuyu geçiyorum artık yıl 2026. Benim önerim sosyal medyadaki akım adındaki saçma sapan etkinliklere katılmayın.
0: Özellikle mesela?
2: Gençler.
0: Mesela?
2: Mesela senin için değerli, kıymetli, özel bir şeyin kırılmış, parçalanmış, kaybolmuş gibi yapay zeka fotoğraflarıyla şakalaşmayın.
0: Ne oldu peki, sana bununla ilgili bir şaka yaptı da rahatsız mı oldun?
2: Aşırı rahatsız oldum.
0: Ne oldu?
2: Bir sene boyunca borcunu ödediğim cihaz var. Diş hekimi dinleyenler varsa biliyorlar bizim bu cihazların euro bazındaki karşılıklarını. Benim de iki küçük çocuğum var. Onların peşinde koştururken bir arkadaşımın da babasının için yoğun bakımda görüşürken cihazın kırılmış bir resmini attılar. Yani onu tolere edebileceğim, kaldırabileceğim bir an değildi. Çok büyük bir tepki vermiş oldum. Normalde şey demem lazımmış. Canın sağ olsun falan demem ve bunu video çekip eğlenmemiz lazımmış.
0: Ama sen tabii ortalığı ayağa kaldırdın. Siz gerizekalı mısınız ya? Bunu nasıl yaparsınız? Ben de falan olunca tabii tatsız oldu.
2: Aynen öyle, tatsız oldu. Yani şakanın bir yeri var, akımın da bir yeri var. Bir de bir akım daha beni çok rahatsız etti. Okullardaki çocuklar işte üstlerine kolonya döküp birbirlerini tutuşturup işte video çekip kolonya da...
0: Hiç görmedim böyle bir şey. Kız şimdi okula giderken çocuklar dinliyor. Yok, bilmeyenlerin de şimdi aklına soktum.
2: Sakın parçalarım onları.
0: Olmaz arkadaşlar, böyle şeyler şaka değil. Bunlar komik değil, yapmamak lazım.
2: Ya bir sürü zaten Sağlık Bakanlığı veri paylaşmış kaç tane çocuk yandı diye. Böyle bir akım olabilir mi zaten?
0: Ben hiç görmedim ya. Haberleri de izliyorum oysa ki. Gerçi ben sadece neyse. Gizem peki sağ ol. O zaman bir şey soracağım sana. Ben geçen gün Instagram'da görenler vardır. İnternette bir tane cihaz gördüm, sana sorayım. Cihaz da ucuz, böyle 1300-1400 lira falandı. Hani bu işlem için ucuz bu arada.
2: Evet.
0: Şey, böyle minik bir aparat, şarjlı. Bir tane içinden kutudan bir jel çıkıyor. Önce o bir toz çıkıyor, diş temizleme tozu. Onunla dişi temizliyorsun. Sonra o jeli dişine sürüyorsun ve o cihaz böyle mavi kırmızı ışık veriyor. Ağzında bir 15 dakika bekletiyorsun. Dişinin renk tonunu, işte diş beyazlatma seti diye geçiyor, biraz açıyor diye bir şey var. Ben sanki Doğan böyle bir işe yaradı diye düşündüm ama bir diş hekimi olarak sen ne dersin, çok mu cahilim?
2: Doğancan, herkes zengin olmak istiyor ve adam da böyle bir yol bulmuş. Bunun işe yarayıp yaramadığını, sana zarar verip vermediğini biz şu an bilmiyoruz. Yıllar sonra bileceğiz. Sen kendini göze atabiliyor musun ya, ben bunu deneyeyim. 5 sene sonra iyiyse iyi, kötüyse kötü diyebiliyor musun?
0: Evet, diyebiliyorum.
2: Ne diyorsun?
0: Diyebiliyorum yani. Ha, dişlerimle ilgili öyle bir renk derdim yok da hani beyazın da beyazı var sonuçta yani.
2: Ya bak, biz bu diş hekimliğine, bu çekmecelerimize, bu ağzımıza sürdüğümüz yerleri bile kalite kalite alıyoruz ve hani ağzı ne kadar kötüyse ona göre aşındırıcı özelliği daha fazla ve ağzı ne kadar kıymetli mermerse ona göre en daha kalitelisini kullanıyoruz. Yani biz nasıl öyle, ben şimdi sana al bir dene, bir şey olmaz ya diyeyim.
0: Yo, ben kendim aldım yaptım zaten ki ben. Ben sürdüm o jellere, ağzımı sürdüm.
2: Sen de sus, milletin aklına getirme böyle şeyleri.
0: Hayır, bir de 15 dakika tutun diyordu. Ben dedim ki daha da beyazlasın. Yarım saat tuttum ağzımda onu.

0: başarılar diliyorum.
1: Valla biraz açtı gibi, bilmiyorum. İşte hayırlısı, görürüz 5 sene sonra diyelim o zaman. Sağ ol güzel.
0: Bir daha yapma, bir kereden bir şey olmaz.
1: Tamam, anlaştık şey olmaz. Tamam. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın, hayırlı sabahlar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Böyle mi olmasın istersin diye bir abimiz gülümserken bana hemen bir selfie yollamış. Aydın Bey, biraz zoom yaptığımda görüyorum ki sizin ağzınız zaten zirkonyum. Yani bu kendi dişin değil herhalde abi. Bayağı İzzet Yıldız'ın ağzı gibi. Onun da böyle kafam kadar dişleri var ya. Şey tabii, takma. Neyse, evet, olur canım yani. Dur yazıyor hemen, bakayım ne yazacak. Ne? Yapıştırma mı? Evet yazmış, bak hemen anladım. Zirko Aydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hadi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
1: Aleykümselam, hayırlı cumalar. Kimsin sen?
3: Sude Nur ben.
1: Sude Nur, kaç yaşındasın?
3: Ya bak, bu soruyu daha önce de sormuştun bağlandığımda.
1: Büyüdün mü bari?
3: 25 yaşındayım. Hayır.
1: Kaç, 25 mi?
3: Evet.
1: Ya yalan söylüyorsun ya.
3: Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kadın sesleri üçe ayrılır. Soprano, mezzo, soprano, alto.
1: Evet.
3: Yani ben soprano olabilirim gayet.
1: Seninki ses tının, tonun falan değil, konuşma uslubunla alakalı. Sen biraz böyle böyle. Yani ben ne sopranolar tanıyorum, hiç de böyle böyle değiller. Ya. Sude, ama bu güzel bir şey. Ben hani bunu şey yapmıyorum, dalga geçmiyorum, yanlış anlama. Ama şey, ne bileyim ben, dörde gidiyorsun gibi duydum sesini.
3: Yok, dörde gitmiyorum.
1: Anladım. Kaça gidiyorsun? Tanıyalım ya da hatırlayalım, bağlanmışsın demek ki daha önce. Ne iş yapıyordun, evet, Sude?
3: Kur'an kursu öğreticisiyim Osmaniye'den.
1: Aa, ama sana bir şey, sen böyle güzel okursun ha. Böyle şey, ne denirdi ona, makamlı okumaya?
3: Tecrit.
1: Tecrit, evet. Güzel tecrit yaparsın sen. Ses tonun çünkü böyle hani şey, o ses oyunlarını yapmaya müsait.
3: Evet.
1: Bugün de cuma, yapsak mı acaba diyeceğim de şimdi sirtaki yaptık daha yeni ya. Bizim bir tane şey var ya, Hafız Nurettin, denk geldin mi? Ona bazen yayında böyle gazeller okutuyordum.
3: Evet, evet.
1: Kız ne konuşasın mı yok ne?
3: Evet, duymuştum, evet. Allah Allah ya. Denk geldim.
1: Peki Sude, nedir acaba önerin, tavsiyen?
3: Önerim aslında çok idealist olmamalıyız bence.
1: Neden?
3: Çünkü ben yeni mevlim, yani bir yılı aşkın süre oldu, yani yaklaşık bir yıl.
1: Pardon,
3: oldu.
1: Çok özür dilerim, hemen herkes yazmış tabii. Tecrit demişim ben, sen de evet demiştin. Tecvit olacak doğrusu.
3: Ben mi yanlış duydum?
1: Olabilir. Bütün şey benim, özür dilerim. Tecrit o değildi, tecrit etmek derler değil mi? Doğru, tecvit doğrusu. Ay, herkes evet, her şeyi ne kadar iyi biliyor maşallah. Biraz da yapsanız keşke. Neyse. Niye idealist olmuyoruz?
3: Çünkü böyle ben ilk başta memur olduğumda dediler ki seni müftülükte bir bölüme alalım dediler.
1: He.
3: Ben de dedim ki, ben dedim işimi yapmak istiyorum. Böyle emekli memurlar gibi masa başı iş yapmak istemiyorum dedim.
1: Hı.
3: Şimdi kurstan kursa dolanıyorum. Kadro görevi yerimde öğrenci yok.
1: Yani şu an aslında bu idealist yaklaşımımdan dolayı çok daha fazla yoruluyorum. Ne gerek vardı? Aynen. Otursaydım masamın başında mı diyorsun?
3: Aslında o masa başı işte o kadar pasif bir iş değilmiş. Yani onda da aktifmişiz. Yani sandığım gibi değilmiş.
1: Evet.
3: Öyle.
1: İyi, Allah kolaylık versin bacım.
3: Teşekkür ederim.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın herkese.
1: Günaydın, sağ ol, eyvallah.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin

0: Yakıt puan kazanı. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Mesajlarını sokuyorum. Hocam Allah'a emanet be. Teşekkürler yazmış Cafer. Bak Yahudi aklı buna da çözüm bulmuş. Çocuk sesli imam hatip mezunu üretmiş diye Hakan yazmış. Doğan Can fark ettin mi? Kızın enerjisi sona doğru iyice söndü yazmış biri. Ben ne yapayım, şey yapmadım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo, günaydın Doğan Can.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Bursa'dan Çiğdem ben.
1: Hoş nasılsın? Geldin, sağ ol.
2: Hoş bulduk.
1: Çiğdem, şey şakası yapacaktım da onu nasıl yapsam diye düşünüyorum. Dur bakayım, neyse boş ver ya. Ha, İzmir'de çekirdeği Çiğdem diyorlar ya. Yani sen hani evet. İzmir'e çok gitsen saçma. Seni çok severlerdi gibi bir şey mi desem acaba? Evet, Çiğdem kötüydü, boş ver. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Seramikle söyleyen var, el yapımı seramik ve porselen ürünler yapıyorum.
1: Ama
2: reklam yapmak için aramadım ya.
1: Bak böyle diyor ki ben kendi gönlümle yapayım diye ayağını yapıyor. Ya yerim Anadolu, ben Karslıyım Çiğdem, yemem. Evet, peki bu böyle şey workshop gibi şeyler mi yapıyorsunuz yoksa düzenli kurs yerleriniz mi var?
2: Düzenli kurs yerlerimiz de var. Workshop da yapıyoruz. Üretim de yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi çıkartıyoruz. Şeflerle çalışıyoruz. Restoranlarla çalışıyoruz. Böyle bu şekilde biz iyi oturtturduk kendimizi.
1: Nasıl sen nasıl başladın? Çünkü bu işlere böyle başlayan insanların hayat yolculuğunda bir kırılma anı oluyor da bunun. Çünkü bu ekstra sabır ve konsantrasyon isteyen bir alan ya. Bana fenalık geliyor. Biz de böyle 3-5 arkadaşlarla gittik günlük workshoplara falan. Hı-hı. Şiştim ben artık. Ben genelde yarıda bırakıyorum. Tamam diyorum, ben kapıda bekliyorum, hadi bitirin gelin siz diye. Ben getiremiyorum sonunu. Sen ne oldu da artık ben bunlarla uğraşacağım dedin?
2: Yani zaten genel olarak çok sabırlı bir insanımdır. Pandemide biliyorsunuz hepimiz evlerde boğulduk. Ondan sonra benim dedim bir şey yapmam gerekiyor. Normalde kamu yönetimi mezunuyum.
1: Evet.
2: Bir hobi edinmem gerekiyor. Çocuğum küçüktü. Hani bir dışarıya atmam gerekiyor.
1: 3-5 senedir yapıyorsun yani.
2: Tabii. Yani pandemiyle birlikte pandemi sonunda başladım. Bir kursa başladım. Hani hobi edinmek amaçlı. Bir sene kursa gittim geldim. Sonra hocamın atölyesinde üretim yapmaya başladım, kendi üretimimi. Sonra orada dersleri vermeye başladım. Son bir senedir de kendi atölyemi açtım.
1: Helal
2: bir
1: olsun.
2: Arkadaşımla beraber orada böyle güzel, güzel de, keyifli bir şekilde çalışıyoruz.
1: Sen anlatırken bir yandan da bakalım biz ne söyle yaptığın ürünleri göreceğimiz sayfayı. Merak ettim.
2: Lotus.ceramik.
1: Lotus.ceramik.
2: Art. Stüdyo diye geçiyor, evet, ama ceramik yerinde çıkıyor.
1: Handmade Ceram İstanbul diyor. Bu değil herhalde. Lotus.
2: Yok, o değil.
1: İki C'si Lotus. Var bunun. Ha nokta. Tamam şey Lotus nokta Ceramic Art Studio.
2: Evet.
1: Çiğdem
2: evet,
1: Şahin. Evet. Heh, gördüm.
2: Evet. Aa. Güzel mi Doğancan?
1: Güzel de neye yaradığını anlamaya çalışıyorum bazı şeylerin. Dur bakayım. Bu ne mesela? En baştaki çok güzel bu. Bir tane böyle çanak ağzı yamuk olan var ya, çok güzel.
2: Evet. Ya hepsi aksesuar aslında. Büyük aksesuarlar çalışmayı çok seviyorum.
1: Evet, bunlar evet, yani şey değil. Böyle hani günlük kullanımda çanak çömlek değil, aksesuar olarak tasarlanıyor.
2: Hayır, evet, evet.
1: Bu ağzı yamuk olarak. Olan çanak ne kadar? Çok güzel. Söyle kız.
2: Çok güzel.
1: Niye fatura kesmiyor musunuz? Niye söyleyemiyorsun?
2: Kesiyoruz. Tabii ki de kesiyoruz.
1: He, ama işte 10 bin liraysa 1000 lirasına abi. Kesiyorsun.
2: Yani evet.
1: Aa evet dedi. Bütün benimlerin kodunu. Bir dakika. Maliye Bakanlığı bütün ürünlere dikkatini. Niye? Hep Kara Aydar'ı mı alsınlar? Biraz da Kara Çiğdem. Neyse. Bana beğendim ha. Güzelmiş. Nerede sizin çıkan? Bursa'daymış.
2: Bursa'dayım. Ha. Evet. Senle tanışmıştık aslında Bursa'ya geldiğinde. Kızımla beraber gelmiştik.
1: Öyle mi? Aa, ne
2: evet,
1: güzel. Kız
2: ben zamandır.
1: Bakıyorum yaptıklarına. Vallahi helal olsun. Çok güzel. Tebrik peki, ederim. Peki. Çiğdem nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Benim değil de kızımın önerisi var. Ben onun için aradım. Kızacaksın diye de çok korkuyor bir yandan.
1: Ne için?
2: Ama o konuşmak istedi.
1: Ha, benden i̇şte mi
2: çocuklar
1: korkuyor?
2: Bağlanıyor. Evet, çocuklar bağlanıyor diye
1: tamam,
2: kızıyorsun
1: ver.
2: Ya.
1: Hadi ver
2: tamam,
1: hemen.
2: Tamam veriyorum. Hadi görüşürüz.
3: Alo.
1: Annene söyle, polis dinleyicilerin mesajı yollamış de, o anlar şimdi. Duydu mu? Ha, duydu. Hoş geldin. Evet. Nedir acaba önerin?
3: Benim iki tane önerim var. Birincisi bir kitap serisi var, Köpek Adam. Çocuklarınıza bence okutun. Hem hayal gücünü geliştiriyor hem de çizimini de geliştiriyor. İkinci önerim de...
1: Dur, anlayalım ama tam doğru. Köpek Adam kitap serisi değil mi?
3: Evet, çizgi roman serisi.
1: Tamam, evet. İkinci önerin ne?
3: İkinci önerim de çocuklarınızı manifest konserine götürün.
1: Seninkiler seni götürmedi diye mi bunu öneriyorsun?
3: Yok, götürdü.
1: He, sevdin, eğlendin, o yüzden diyorsun değil mi? Evet. Kimle gittin sen?
3: Annemle gittim.
1: Çok eğlendin değil mi? Keyifliydi.
3: Evet.
1: Evet. Toz pembe dişlerle. Hadi söyle. Kafayı bozdum.
3: Bozdum sen o dişlerle.
1: Ne?
3: Toz bende acele etme.
1: Sıkı aşkın. Peki Ajda Pekkan manifestin neyi?
3: Müdürü ama aslında neyse.
1: Müdürü, doğru. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Bu arada mali müşavirim de yazmış. Hemen maliyeye haber veriyorum yazmış. Abi ben de bak fişleri getirdim. Birazdan yayın bitince kargoya vereceğim. Onları bak tek tek işle, kurban olayım. Bunun şeyi azmış. Bunun KDV'si düşükmüş. Uğraşamam deme. Bak yayında adam toplar, gelir basarım ofisine. Teşekkürler Emre abicim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Halil yazmış, diyor ki Osmaniye Kadirli'den dinliyorum seni. Ben kepçe operatörüyüm. Seni dinlerken dalmışım keyiften, hiç farkında bile değilim. Kamyona iki kat fazla yük atmışım. Kamyoncuyla papaz olduk sabah sabah ya. Anlatamıyorsun da değil mi? Ya Doğan Can'ı dinliyordum, aklım gitmiş. Alo.
4: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Merhaba, ben Hicran. Kolay gelsin.
1: Hoş geldin. Baba. Hicran değil mi?
4: Evet.
1: Hicran. Zeki Müren'in bir şarkısı mı vardı Hicranlı? Hicranı. Var, öyle bir şey mi vardı?
4: Olabilir, bilmiyorum çok. Şu an hatırlayamadım.
1: Anladım. Nereden arıyorsun Hicran?
4: Sakarya'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
4: Ben ev hanımıyım.
1: Ayağını o yüzden sürüye sürüye konuşuyorsun ha?
4: Yok 15-20 dakikadır hatta bekliyorum da mayışmışım.
1: Vah vah vah, taş taşıdı. Evet Hicran, nedir acaba önerin, tavsiyen?
4: Teşekkür ederim. Benim ilk önce önerim belki sana basit gelebilir ama erken teşhis hayat kurtarır. Ben kendim için konuşuyorum. Evet. Ben bir göğüs kanseri şeyi geçirdim.
1: Geçmiş olsun.
4: Vakası. Ondan sonra ama erken teşhis olduğu için daha kolay atlatabildim.
1: Sen peki nasıl bir kitle mi fark ettin?
4: Evet.
1: Kitle fark ettim ve hemen kontrole gidince aslında evet, burada bir problem var dendi.
4: Evet, yani insanlar vücudundaki herhangi bir yerindeki değişikliği muhakkak dikkate alsınlar.
1: Tabii.
4: Çünkü yani bu çok söylendiği için belki de benim çok dikkatimi çektiydi, hemen gittim. Hani başka bir yerinde de bir şey olduğuna muhakkak gitsinler. Yani benim hani biraz daha ilerlemiş olsaydı alınabilirdi ama alınmadan sadece kitleyi alarak kurtarabildim. Onun için erken teşhisse
1: hayat kurtarır. Evet, doğru. Kurtarır. Çok güzel bir evet. Öneri oldu. Teşekkür ediyoruz. O zaman ya ben
4: benim
1: de...
4: Benim bir önerim daha var. Eğer,
1: tabii. Buyur.
4: Benim evdeki diğer ahaliler senden pek hoşlanmaz ama...
1: Niye? Ne yaptım?
4: Yok, bir şey yapmadım belki ama ben kesinlikle Doğan Can'ın dinlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Neden acaba bana ayar oluyorlar? Yani nedir yani rahatsız oldukları şey? Çok affedersin.
4: Ya bilmiyorum, yani çok da ilgilenmediğim için ben kendi dinlediğime bakıyorum. Ondan sonra yani bu dönemde, hatta o dönemimde ben aslında normalde çok böyle gülen, çok güleç yüzlü bir insan değilim ama seni dinlediğim zaman hep suratımda bir tebessüm oluyor. Onun için Doğancı'nın dinlemeleri gerekiyor.
1: Sağ ol,
4: bence.
1: Teşekkürler. Buradan bütün beni sevmeyen aile bireylerine de nanik. Hadi bence gelsin sabah enerjimiz. Sana da şimdi bir şarkı çalacağım. Yolla enerjimizi.
4: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı. Hadi gelsin bakalım bir telefon daha. Alo.
1: İyi günler.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Süheyla Ağar.
0: Hoş geldin Süheyla.
1: Sakarya'dan arıyorum. 40 dakikadır bekliyorum bağlanmayı.
0: Şükür kavuşturana.
1: Umudu kestim anda bağlandım.
0: Çok hayat şükür. Hep öyle değil midir Süheyla? Vazgeçtiğin an başlar. Falan
1: yok,
0: filan.
1: Yok.
0: Evet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben öğretmenim.
0: Ne branşımız?
1: Okul öncesi benim önerim de tam mesleğim üzerine aslında.
0: Haydi neymiş?
1: Ya şimdi tam biz uyum, bu hafta uyum süreci gibi düşünelim. Uyum yaptık ama yine uyum gibi bu velilerin çocukları böyle kapıdan bırakırken çocuk hiç ağlamaya niyeti yok ama ağlamayacak değil ya, geliyor. Oğlum sakın, kızım sakın ağlama, tamam mı? Bak ben gidiyorum, hadi bay bay, ben seni burada bekliyorum, görüşürüz. Çocuğun niyeti yok ağlamaya ama aklına onun ağlamayı sok. O kısmı biraz böyle uzun tutuyorlar. Böyle çocuklarından ayrılma, kopma. Hani diyorum ki çocukların özgüvenleri iyi aslında, yerinde ama kendileri duygularını bastırmak için çocukları yüklüyorlar.
0: Evet, kısmı... Ben valla yani tabii ki herkesin çocuğu çok kıymetli, Allah hepsine evet, sağlık sıhhat versin, o ayrı. Ama yeni dönem ana babaları psikoloji çok ve zor. Yani işte böyle değer duyguları üzerine çok fazla kafa yorduğu için galiba bunlar yaşanıyor. Çünkü yani bunu açık ve net söyleyebilirim. Beni sevmiyorlar mıydı çocukken? Seviyordu annem babam, ben bunu biliyordum ama beni hiçbir zamanda aynı anda sevdikleri halde adam yerine de koymuyorlardı beni. Yani benim duygum, benim hissettiğim, ne bileyim yani bizim yetiştiğimiz dönemde biz televizyonda gerçek kesit izliyorduk. Orada birbirlerini kesiyorlar, bilmem ne oluyor. Yok işte apartmanda o olmuş bu. Yani ne bileyim, ya da aile içinde her şey hep birlikte konuşulurdu. Hiç mesela ben şeyi hatırlamam. Ay şimdi çocuk var burada, bunu burada konuşmayalım demezdi kimse. Herkes kim ne yapmış ne etmiş ortalıkta açılır saçılır konuşulurdu yani.
1: Ya aslında şimdi... şöyle bir şey, aslında şimdiki veliler de konuşuyorlar ama nasıl diyeyim, böyle görünen yüzde böyle çocuğuna çok farklı davranıyor. Köşeyi, okulun köşesini döndüğü anda sen neden aldın, sen neden şöyle yaptın görüyorum da yani başka bir sınıfın öğretmeninden çocuğu teslim aldığı zaman ben yolda görüyorum. Öğretmenin bak böyle söyledi, sen niye böyle yaptın, şimdi sana eve gidince soracağım. Mesela çocuk diyor ki eve gidiyor, ben onunla ilgili bir şey söyledim. Öğretmenim biliyor musun diyor, annem bana böyle böyle sakın ağlama, ağlarsan da öğretmenim beni sakın çağırmasın. Öğretmenim çağırırsa da gelmeyeceğim, haberin olsun. Bu şekilde konuşuyor. Aslında çocuk...
0: Kız tamam nefes al. Zeyla bak, biri diyor ki acaba hocamız kendi çocuğu için de aynı şeyi düşünüyor mu diye mesaj yollamış Nurgül.
1: Ben kendi çocuğum için şöyle, benim ben öğretmen olduğum için benim bir mesafeli bir okulum var. Mesafeyle gitmem gerekiyordu, yani vasıtayla gitmem gerekiyordu. Çocuğumu sınıfın ortasına bıraktım. Ağlarken kapıyı örttüm ve ben yolda ağlayarak gittim. Bıraktım yani, ben de bıraktım. Çok zor. Velinin gözünden bakınca o da çok zor ama
0: evet,
1: bazı şeylerle bir yüzleşmek gerekiyor. Yapmak, adım atmak gerekiyor. Yapılması gerekiyor yani.
0: Evet. Bunu bir da... diğer soru. Celal diyor ki okul öncesi öğretmenimiz 40 dakikadır hatta bekliyorsa çocuklar şu an ne yapıyorlar?
1: Ben öğlenciyim. O arkadaşı söyleyin, daha benim var sürem. Niye de var sürem?
0: Tamam, çocuklarla beraber değilsin şu an. Tamam,
1: yok,
0: anladık.
1: Yok, mümkün değil zaten öyle bir ayrı.
0: Kaç tane çocuk var sınıfta?
1: 25.
0: Ay, hepsi böyle 5-6 yaşlarında değil mi?
1: Ve hep 5 yaşında ve hep veliler zannediyorlar ki tek kendi çocukları var sınıfta.
0: Evet. Kız sen de madem bu kadar zırlayacaksın başka iş yap.
1: Yok, ben çok güzel. Çok seviyorum işimi. Çok memnunum. Ben işimi çok severim. Severek de yapıyorum.
0: Evet ama ana babalar biraz yoruyor tabii. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Öğretmene güvenmeleri gerekiyor. Yani öğretmenin önerilerine uymaları gerekiyor. Biraz o yoksa onlar da farklı bir açıdan
0: haklılar
1: haklı,
0: kendilerince. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki hadi gelsin
1: ben
0: enerjimiz.
1: Ben Sakarya'dan herkese günaydın diliyorum.
0: Günaydın. Sağ ol. Ay şiştim. Doğancan gerçek kesit dedin, aklıma direkt o sarı bıyıklı abi geldi, hiç unutamıyorum onu demiş Seçkin. Evet ya. Evet. Ya bir de ne kadar berbat oyunculuklar vardı orada. Şimdi kusura bakmasınlar da yani. Değişiyordu gerçi sürekli. Bir de onun bir şeyi vardı, müziği vardı. O beni o kadar geriyordu ki.
2: Süleyman o gün evde yalnızdı. At komşusu Mustafa... Gel Süleyman abi bir çay içelim dedi. Süleyman'ın aklından hiç kötü bir şey geçmemişti. Mustafa'ya çay içmeye gittiği anda Mustafa kapıyı arkadan kilitledi. Mustafa, ne yapıyorsun sen dedi Süleyman. O an Mustafa birden Süleyman'ın üstüne atladı. Oğlum kendine gel. Mustafa, ne yapıyorsun sen, ben senin abinim dedi. Mustafa Süleyman'ı dinlemedi. Ay.
0: Neyse, böyleli böyleli şeyler yaşadık.
3: Buradan bütün Süleymanlara da selam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Az önceki gerçek kesit hikayemin başlangıcıyla alakalı çok fazla mesaj yollamışsınız. Evet arkadaşlar, hepimiz ortak bir tarihi yaşadıysak eğer, biliyorum tabii yani, herkes oha Doğancan o günlere gittim birden diye mesajlar gelmiş. Siz onu bırakın, ben reklama girdiğim saniyeden beri açtım gerçek kesit videoları izliyorum.
3: Abi biz neler izlemişiz ya.
0: Alo.
4: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Tolga Çavuşoğlu ben.
0: Oo Tolga, Zonguldak Karadeniz Ereğli
4: he? Evet.
0: Vay kardeşim, ne haber, ne var ne yok?
4: Vallahi iyilik hamdolsun. Çalışıyoruz, iş kuş. Boşluğuma gidiyor.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin. Tolgacığım, nedir senin önerin?
4: Benim önerim Ahmet Ümit'ten bir tane kitap.
0: Dün de konuşmuştuk Ahmet Ümit'ten bu ara üst üste. Sanki PR çalışması yapıyormuşuz gibi oldu. Evet, nedir, hangi kitap?
4: Bu kitap Patasana diye bir kitap ismi.
0: Ne?
4: Patasana.
0: Tamam. Ne zaman okudun sen?
4: Ben bunu askerde okuduydum.
0: Kaç sene önce yani?
4: Bir 10 senesi vardır.
0: En son o zaman mı okudun kitap?
4: Yok.
0: Doğru söyle.
4: Doğru söyleyeyim. Yalan doğrusun mu?
0: İyi hadi. Peki Tolga'cığım, hadi. Gelsin sabah enerjimiz.
4: Zonguldak Karadeniz Ereğli'den selamlar. Ayrıca bisiklet çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. O yüzden aradım ben.
0: Ben de bilmiyorum. Onun sonuçlarını yarın paylaşacaklar Instagram'da. Süper FM'in sayfasına bakarsın, tamam mı?
4: Tamam oldu.
0: Hadi görüşürüz. Sağ ol.
4: Günaydın herkese.
0: Tamam sen. Günaydın.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: İşiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Manolya. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: MediaMarkt. Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Berkay 19 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sizleri bekliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.